konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

benim halime gülme. Aşkımla alay etme. Çık git artık dünyamdan.

geçmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.

0: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır.
0: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا
1: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا
1: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve Ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir.
0: Bismillah.

0: العلا.
1: طه، ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.
0: Er-Rahmanu alel arşi istavâ, lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes-serâ.
1: Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur.
0: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى.
1: Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki o gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: اَللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: وَهَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى.

0: بقبس أو أجد على النار هدى.
1: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, durun ben bir ateş gördüm, belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
1: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
0: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
1: Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

0: ate li zikri.
1: Şüphesiz ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.
0: İnne's sa'ate atiyetun ekadu ukhfiha li tujza kullu nefsin bima tes'a fela yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ ف۪يهَا مَآرِبُ اُخْرَى.
1: Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى اِذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى.
1: Allah dedi ki, al onu, korkma. Biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَحْلُلْ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي.
1: Musa şöyle dedi, ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden pelteklik düğümünü çöz, böylece sözümü iyi anlasınlar.
0: وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِي اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِي وَاَشْرِكْهُ ف۪ي اَمْر۪ي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا وَنَذْكُرَكَ كَث۪يرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَص۪يرًا.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِ قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik: Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim için de kendisi için de düşman olan biri alacaktır. Ey Musa, ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.
0: اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعُ

عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

0: Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي

0: يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى
1: Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar.
0: قَالَ

0: yapağı.
1: Musa ve kardeşi Harun, ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz dediler.
0: قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرَى.
1: Allah şöyle buyurdu, korkmayın çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm.

0: من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
1: Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam, hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize, yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
0: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
1: Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi.
0: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
1: Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi.
0: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى
1: Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi.
0: قَالَ

0: şattâ.
1: Musa da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
0: Kulû ve ru'av en'âmekum, inne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ.
1: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
1: Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun.
0: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى.
1: Musa, buluşma zamanınız insanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi.
0: فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اَتَى.
1: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.
0: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى.
1: Musa onlara, size yazıklar olsun, Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi.
0: فَتَنَازَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى.
1: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.
0: قَالُوا

0: بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır.

0: نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى.
1: Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.
0: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى.
1: Musa, hayır, siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü.
0: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
1: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.
0: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz dedi.

0: عليه من السحر والله خير وأبقى.
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabı ise daha kalıcıdır.
0: İnnehu men ye'ti rabbehu mujrimen fe inne lehu cehenneme la yemutu fiha ve la yahya.
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.
0: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ.
1: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
0: جَنَّاتُ عَدَنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى.
1: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur.
0: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç, düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
0: فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Firavun ordularıyla onları takip etti. Denizde kendilerini kaplayıp içine aldı.
0: وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: Firavun kavmini saptırdı. Doğru yola götürmedi.
0: يَا

0: الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.
1: Ey İsrailoğulları, biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
0: Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tatğav fîhi feyahille aleykum gadabî ve men yahlil aleyhi gadabî fekad hevâ.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.
0: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى.
1: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
1: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
0: قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى.
1: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.
0: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ.
1: Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi.
0: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا. أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.
1: Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve ''Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?'' dedi.

0: Musa fenesi.
1: Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
0: أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.
1: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu. Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.
0: وَلَقَدَ

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
1: Onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ اَمْرِي.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.
0: قَالَ

0: وَلَمْ تَرْقُبَ قَوْلِي.
1: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi.
0: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِي.
1: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi.
0: قَالَ

O da, ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu ziynet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.

0: Minesfe.
1: Musa, Samiri'ye, haydi, defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi.

0: Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır.
1: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
0: Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
1: مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا.
0: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o

0: kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
1: Halidine fihi ve sa'e lehum yevmel kıyameti himle.
0: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
0: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
1: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
0: Onlar kendi aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا.
0: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.
1: وَيَسْأَلُ

0: emte.
1: Ey Muhammed, sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذِنْ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا.
1: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
0: يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
1: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا.
1: Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
1: Bütün yüzler ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا.
1: Her kim mümin olarak salih ameller işlerse artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.

0: يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا
1: Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar.
0: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقَضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا
1: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.
0: وَلَقَدْ عَهِدَنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا
1: Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık.
0: وَاِذْ قُلْ

0: İblise ebâ.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.
0: Fekulnâ yâ Âdemu inne hâzâ aduvun leke ve li zevcike felâ yuhricen.

0: أَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ ف۪يهَا وَلَا تَضْحَى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin içinde, eşin içinde bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.
0: فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبَلَى.
1: Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? Dedi.
0: فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى.
1: Bunun üzerine Adem'le eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti. Tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.
0: قَالَ

0: لَا يَشْقَى.
1: Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de, kim benim doğru yoluma tabi olursa, o dünyada sapıklığa düşmez. Ahirette de bedbaht olmaz. وَمَنْ

0: قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا.
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun için de dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.
0: قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.
1: Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
0: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
1: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
0: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا

0: Nuh'a,
1: kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى.
1: Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu.
0: فَاصْبِرْ عَلَى

0: الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kafirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
0: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerinindir.
1: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
0: Kafirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?
1: وَلَوْ

0: أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
1: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
0: قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى.
1: Ey Muhammed, de ki, herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.
0: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

gelen rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak,
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Tekirdağ Çatalca yolunun 11-13. kilometreleri, Karaman Mut yolunun 64-66. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: adayı ben olurum deseydim benden iyisi yoktu arkadaşlar. Ben de bu koltukta rahat olurdum ama ben o değilim, biz o değiliz dedi. Kemal Bey'in önceki gün yayınladığı video mesajının da böylece kendisi için daha önceden bilgilendirilmiş olabileceğine dair yorumları beraberinde getirdi. Lakin Özgür Özel'in toplantıdayken Kılıçdaroğlu'nu aradığı ve kendisinden cevap alamadığı da iddia ediliyor. Zaten dönüp de ne konuşacağız ki? O telefon eğer bu kararı meşrulaştırmak veya kararla uzlaşmaksa ben öyle şeyde uzlaşmam. Onunla eğer uzlaşırsam ben milletle uzlaşamam dedi. Şimdi önce bir hadiseyi şöyle genel çerçevesiyle çizmiş olalım. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı ve Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verilmiş durumda.
1: CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel ve yönetimi partiden uzaklaştırıldı. Kararın tedbirli olarak alındığı belirtildi. Ankara 36. Bölge İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme kararında 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayını ve bu tarihten sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayın iptaline karar verilmiştir denildi. Gerekçeli kararda 38. Olağan Kurultayla İstanbul İl Kongresi'nin parti içi demokrasi ve serbest irade ilkelerine aykırı gerçekleştiği savunuldu. Dosyadaki masak raporları, fezlekeler ve tanık beyanlarını değerlendiren daire, bazı delegelerin oy tercihlerinin iş, adaylık ve maddi menfaat vaatleriyle yönlendirildiğini iddia etti. Kararda ayrıca bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğraflarının istenmesinin gizli iradeyi zedelediği belirtildi. Bu durumun Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'nun emredici hükümlerine aykırı, kamu düzenini ilgilendiren bir kesin hükümsüzlük hali olduğu aktarıldı. Mahkeme kararıyla birlikte Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri görevden uzaklaştırıldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin parti meclisi üyelerinin ise tedbiren görevi üstlenmesine hükmedildi. Kararı Özgür Özel kurmaylarıyla genel merkezde öğrendi. Partiden yapılan açıklamada partimizin tüm üyelerini ve genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla genel merkezimize davet ediyoruz denildi.
0: Tarafsız ve bağımsız karar aldı açıklamasıyla Adalet Bakanı Akın Yürek, Hürriyet gazetesinde de ilk sayfada var. Devlet Bahçeli'nin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yorumu gerçekten dikkat çekici. Kılıçdaroğlu feragat etmeli diyor Devlet Bey. Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu bu köklü kurumu incitmemek için tarihi sorumluluk üstlenmeli. Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini söylemeli. Bu hem CHP'nin hem de ülkemizin yararına olacaktır diyor. Yani görevden feragat etmeli diyor Kemal Kılıçdaroğlu için MHP lideri Devlet Bahçeli. Çok farklı yorumlanabilir, çok farklı açılardan meseleye bakılabilir. Ama Devlet Bey'in şaşırtmaya devam ettiği de herkesçe anlaşılabiliyor. Gelişme Hürriyet'te ilk sayfada böyle yer almış. Akşamsa bu konuyu Bay Kemal 3 yıl sonra geri döndü diyerek veriyor Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği karar. Arkadaş şimdi ne olacak, sen ondan bahset. CHP kulisleri kararla birlikte hareketlenmiş vaziyette şu senaryolar konuşuluyor. Özgür Özel ve 120'ye yakın vekil partide kalacak. İmamoğlu ve taraftarları yedek parti formülünü hayata geçirecek. İddialardan biri bu. İmamoğlu ve taraftarları. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gölge başkan diye tanımlanan yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu ve taraftarları yedek parti formülünü hayata geçirecek. Yeni yönetim arınma çağrısına uygun ihraç kararları alacak. İlçe ve il yönetimleri yeniden seçilecek, şekillenecek değerli dinleyiciler. İddia böyle. Mutlak butlan kararı sonrasında genel merkezde, CHP genel merkezinde tam 5 saat süren bir toplantı yapıldı. Özgür Özel kameraların karşısına çıktı. İlk olarak hukuki itirazı Yargıtay'a yaptıklarını söyledi. Kendisini arayan Kılıçdaroğlu'na dönmediğini dile getirdi. Dönüp de ne konuşacağız dedi.
2: İlk itirazımızı tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığımız başvuru, Yargıtay'a tedbirin durdurulmasına yönelik yaptığımız başvuruların en acil, en hızlı şekilde ele alınarak YSK'nın anayasada 79. maddede kendisine münasıran tanınan görev sorumluluk alanına sahip çıkmasını, kendisine sahip çıkmasını, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz. Arkadaşlar yoğun bir toplantı sonra siyasi partilerden

0: Önceki genel başkanlarımızın ziyareti vardı. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Partimizin önceki dönem seçilmiş genel başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Onun dışında kendisine, yani bunlar yaşanmasaydı zaten bayram günü ben arayacaktım. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Nasıl Saraçhane'ye sahip çıktıysak genel merkezimize de sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir. İkinci bir parti, bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
1: Doğru. Şimdi delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı diyor mahkeme karar gerekçesinde. Para, iş, adaylık ve diğer vaatler belirleyici görüldü de diğer bir dikkat çeken cümle. Kemal Kılıçdaroğlu CHP kişisel ikbal arayışında mücadele alanı değildir. Herkesi sükunete davet ediyorum mesajını yayınladı ki birazdan onu da işiteceksiniz. Yalnız Kemal Bey'in ya da Bay Kemal'in CHP genel merkezindeki fotoğrafı yere atıldı, çiğnendi, paramparça edildi. Bu tabii hakaretamiz bir ifade ve görüntü, asla onanamayacak bir durum. En nihayetinde ülkesine ve partisine hizmet etmiş bir isimdir CHP'nin genel başkanı, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı şekilde kabul edilemeyecek hadiselerden biri de bazı televizyonların muhabirleri ve kameramanlarına sözlü ve fiziki tacizde saldırıda bulunulması, muhabirlerin zorla partinin dışına çıkartılması, görev yapamaz hale getirilmesi, hakarete uğraması, bunlar da CHP Genel Merkezi'nde maalesef yaşandı. Gelişmeyi de Türkiye Gazetesi ilk sayfadan bu şekliyle anlatıyor. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu 38. olağan kurultayın iptaline ilişkin açılan davada verilen karara yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Karar bir ayrışma vesilesi değil de asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır dedi.
2: CHP'nin şaibeli kurultay sürecine ilişkin davada sonuç çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Alınan karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin egemenlik senedi olduğunu ifade etti. 38. olağan kurultaya ilişkin mahkeme kararının bir ayrışma nedeni değil, partide kenetlenme fırsatı olarak görülmesi gerektiğine belirtti. Kılıçdaroğlu, sürecin keşkelerle değil, ciddiyet, samimiyet ve ortak akılla yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Şahsi ikballerin değil, Türkiye'nin geleceğinin esas olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, sürecin önceki dönem genel başkanları, parti meclis üyeleri, milletvekilleriyle, il ve ilçe başkanlarıyla tam uyum içerisinde yürütüleceğini dile getirdi. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz mesajını verdi. Kılıçdaroğlu, tüm partilileri sükunete ve ortak akla davet etti. Biz bir aradayız ifadelerini kullandı.
1: Sabah gazetesi de gelişmeyi şaibeli kurultay iptal şekliyle vermiş. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine hükmeden karara dair ve delege iradesi menfaatlerle yönlendirildi gerekçesinin de altını çiziyor gazete verdiği haberinde. Takvim nasıl görmüş? Kurultay iptal. En soyut haliyle ve net haliyle yazmış. Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri dönüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sancılı günler başlıyor diyor. Yeni Akit gazetesi pavyonda başladı, mahkemede bitti diye bir sürmanşet hazırlamış. Belki de en çarpıcı başlıklardan biri bu. Bay Kemal geri döndü diyor gazete. Otel odalarında, pavyon köşelerinde dağıtılan paralarla iradesi gasp edilen delegeler aracılığıyla genel başkanlık koltuğuna oturan yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu'nun emanetçisi Genel Başkanı Özgür Özel'in saltanatı bitti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan kurultayıyla 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ni eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştiği için mutlak butlanla iptal etti diyerek veriyor Yeni Akit gazetesi. Milliyet nasıl görmüş hadiseyi? Mahkeme Kılıçdaroğlu dedi, kenetlenme mesajı verdi. Kılıçdaroğlu aramış, ona dönmedim. CHP'nin mevcut genel başkanı Özgür Özel'in ifadesi. Bir de Adalet Bakanı Akın Gürlek var tabii gazetede. Akın Gürlek kurultayla ilgili verilen mutlak butlan kararının ardından açıklamalarda bulunan önemli isim. Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin korunması gerektiğini söylüyor Bakan Gürlek. Menfaat, baskı ya da yönlendirme ile iradenin sakatlanmasının kabul edilemeyeceğini söylüyor.
2: CHP'de dengeler değişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'de mutlak butlan kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.
3: Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez.
2: Gürlek sürecin CHP delegelerinin başvuruları üzerine başladığının altını çizdi. Yargının bağımsız şekilde hareket ettiğini söyledi.
3: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir.
2: Gürlek, siyasi partilerin demokrasi açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Siyasi partiler demokrasinin taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zarar görmesi doğrudan demokrasiye zarar verir ifadelerini kullandı.
3: Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir.
2: Gürlek ayrıca kararın temiz yolunun açık olduğunu da belirtti. Tüm tarafların yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.
3: Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir.
1: Başka haberler de var. Dünya sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı verilen haberin etrafında dönmüyor. Mesela trafik cezalarını arttıran yeni düzenlemeleri getiren yasadan haberdarsınız tabii. Sonraki yasa sonrasındaki ilk büyük tatil yarın başlıyor. Dikkat edilmesi gereken noktalar var değerli dinleyiciler. Artık aracınızda, otomobilinizde, kamyonunuzda her neyse türü pense, tornavida, yedek ampuller ve çekme halatı bulundurmak zorundasınız. Eksik ekipman varsa, bunlardan biri eksikse, çevirmede bu anlaşıldıysa cezası 1246 lira. İkincisi radar ve hız koridorlarındaki denetimler. Sürücülerin hız limitlerine uyması büyük önem taşıyor. Vatandaşlar radar noktalarına İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabiliyor. Efendim Türkiye'miz maalesef geçen yılda yaşlandı. Doğurganlık hızı 2014'ten bu yana süren aralıksız düşüş eğilimiyle devam ediyor. Geçen yıl 1.42 olan çocuk olan bu oran dikkat çekiyor ve doğurganlık hızı 2.10'un altına düştüğü zaman nüfus yaşlanıyor. Hayli altındayız. 2.10 nerede? 1.42 nerede? Efendim kupa sahibini buluyor. Trabzonspor ve Konyaspor bu akşam Antalya'da Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak bu dev final mücadelesi ve açık bir kanaldan canlı olarak ekranlara getirilecek. İyi oynayan kazansın. Hem bordo mavillere hem de yeşil beyazlara canı gönülden başarılar diliyoruz. Bir tarafım Konya diyor, bir tarafım Karadeniz'den hareketle Trabzon diyor. İyi oynayan kazansın. Centilmence bir mücadele olsun. İkisi de son derece stratejik oynadılar, taktiksel oynadılar, emek sarf ettiler ve bu noktaya haklarıyla geldiler, bileklerinin haklarıyla. Barışın güvencesi Türk ordusu, Başkan Erdoğan, Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci yönünde barış ve istikrarı savunmaya devam edeceklerini söyledi, dünyaya da önemli mesajlar gönderdi. LGS'de kamera dönemi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS'de önemli bir yeniliğe devreye aldıklarını söyledi. Tüm okulların güvenliğiyle alakalı okullarda kamera olacak, bazı okullarda kartlı girişle devreye alacağız. Tedbirlerimizi Eylül'e kadar tamamlayacağız dedi. Bu arada 112'ye dijital ihbar imkanı da artık var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulamasını tanıtan isimdi. Sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtların da ihbar imkanı verdiği ifade ediliyor haberde. Efendim, yola çıkmadan havaya bir bakın, olur mu? Çünkü İstanbul'da da öyle, Türkiye genelinde de öyle. Önümüzdeki günlerde havanın yağışlı olma ihtimali gerçekten çok. Yağışlı havanın etkisi altında Türkiye bayram tatiline giriyor. Sürücülerin işi biraz daha zorlaşabilir. Uzmanlar, meteorolojinin ikazlarını takip edin. Özellikle İstanbul-Ankara arasında yağış ihtimali yüksek ve lütfen dikkatli olun diyor. Sağanak köprü ve duvarları yıktı. Çöken evde bir kişi hayatını kaybetti. Göçen yola düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Sele kapılan 3 kişiden de birinin cesedi bulundu maalesef. Hatay, yağış sonrasında yine ağır yaralı. Gerçekten üzücü. Suikastler durduramadı. Milli Telefon'la 29 yıllık hesabımı kapatacağım. FETÖ, küresel çete ve mühendis cinayetleri Milli Telefon'u geciktirdi ama bu Milli Telefon'un sonsuza kadar engelleneceği anlamına gelmez. Türkiye ilk cep telefonunu Aselsan 1919 adıyla 1997 yılında üretti. Projenin her adımını bilen İbrahim Büyükbaş, Osman Kavala dağıtımı engelledi. Soros ve FETÖ de devreye girdi. Mühendisleri şehit edilen Aselsan'ın bugün tekrar telefon üretmesi dijital istiklal ilanımız olacak diyor. Sadece bu değil ama. Sadece telefon değil, diğer alanlarda da dijital altyapıyı kurarak yerlileştirme, üretme mecburiyetinde yok mahkumiyetindeyiz. Yeni Şafak gazetesi 422 kahraman Türkiye'de diyerek veriyor. Sumud'u İsrail esareti bitti. Gazze'ye doğru ilerlerken İsrail'in uluslararası sularda kaçırıp alıkoyduğu 85'i Türk vatandaşı, 422 aktivist de dün Türkiye'ye getirildi. Gazze'ye ulaşamadıklarını, üzgün olduklarını dile getiriyorlar. Sevinçliler Türkiye'ye geldikleri için, özgürlüklerine kavuştukları için ama azimlerinden ve hedeflerinden zerre kadar şaşmış değiller. Yeni filolar içinde hazırlar. Hukuku paramparça eden, dünyanın terörist devleti İsrail'in saldırılarıyla yollarından alıkonulan, darp edilen ve belli noktalarda hakarete uğrayan insanlar bunlar. Ancak azimleri, şevkleri asla geri adım atmış değil. Bayram Hoca dosyasını da raftan indirin diyor gazete. Suikast 20 yıldır karanlıkta. İsmail Ağa'nın önde gelen hocalarından Bayram Ali Öztürk Hoca 3 Eylül 2006'da İsmail Ağa Camii'nde sabah namazından sonra bıçaklanarak şehit edilmişti. Sürekli tehdit altındaki hocaya yönelik saldırı bir meczubun eylemi olarak kaldı ve dosya kapatıldı. Bayram Ali Öztürk platformu faili meçhul dosyaları yeniden açan Adalet Bakanlığı'na bu dosyanın da raftan indirilmesi çağrısını yapıyor. Bu bir meczup hikayesi. İşi kestirip atmak için net ve en makul izah gibi kullanıldı Türkiye'de. Ama meczubun ötesinde işler de pekala olabilir. Kadir İnanır entübe edildi. Zatüre nedeniyle bir haftadır yoğun bakımdaydı 77 yaşındaki sanatçı. Sağlık durumuyla alakalı olarak bilgi verildi. Çok riskli bir durumun olduğu ifade ediliyor. Değerli dinleyiciler, sevenlerinin, hayranlarının dikkatine, öyle diyelim. Operasyonu düğün başlattı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın, bilindik adıyla Rok'un, tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunda 200 milyarlık şüpheli para hareketi, aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütünün liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olan Selahattin Akın Uzun olduğu saptandı. Türkiye'ye hiç gelmeyen Selahattin Akın Uzun'u bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi sonrasında operasyonda düğün tarihine göre planlandı, ardından da gerçekleşti sevgili dinleyiciler. 200 milyarlık şüpheli para hareketi. Söylemesi çok kolay değil. 200 milyarlık. Yunanistan'da Tayfun korkusu Türkiye'nin Tayfun Blok 2 füzesini envanterine eklemesi Yunanistan'da telaşa neden olmuş. Dostlarımızın telaşa kapılması için hiçbir sebep yok. Yani sulh içerisinde pekala yurtta ve cihanda en nihayetinde yaşarız biz. Hatta herkesle yaşayabiliriz. Birbirimizin hukukuna saygı gösterdiğimiz müddetçe, ama yok. Zaten bizim gözümüz sulhta, barışta, huzurda yok. Bizim gözümüz başka şeylerde derseniz füzenin yönü değişir. Hiçbir şey olmazsa şamarın yönü değişir. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Sevgili dinleyiciler, hemen bakalım. Akşehir'e, Konya'ya selamlar gönderelim. Çünkü İdris Bey bize mesaj göndermiş. Başka yerlerde, başka sebepler aranıyor olsa da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar partide siyaset kaynağının güç mü, hukuk mu, halk mı, gelenek mi, yoksa ahlaki meşruiyet mi olması yönünde bir iç mücadeledir diyor. Güzel analiz yine. Bir cümleyle çok güzel analiz. Hayırlı cumalar ve yayınlar diye ekliyor. Ailece sizi büyük bir keyifle dinliyoruz diye de yazmışlar. Çok teşekkürler. Ailenize de sevdiklerinize de bizden gönül dolusu selamlar. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Reklam.
9: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Senaks kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaksauto.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: hattı olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Bir reklam.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit hep ileri.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %51'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda. %51 seviyesinde, haberiniz olsun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafiği görüyoruz ama. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de, Anadolu'ya geçişlerde de sorun yok. Bazıları için tatil şimdiden başlamış gibi gözüküyor. Haliç Köprüsü Ayvansaray istikametini yine yoğun arter içinde sayabiliriz. Başkaları da var. Sadece bu değil. TEM'den Ataşehir'den Kurtköy kavşağına kadar, tekstil kentten Hastal'a kadar, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5'ten bu kez Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun, hatta çok yoğun trafik var, bilginiz olsun. O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar, ters istikamette Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar, Büyükdere Caddesi'nde Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısımda, Basın Ekspres'te yine bilenler bilir, Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar ve E5'te Kozyatağı'ndan Kartal'a kadar da yoğun akıcı seyir var. Haberiniz olsun.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Şimdi bu kez yolların farklı halde olduğundan da haberdarsınız. Trafik cezalarını arttıran yeni düzenlemeleri getiren yasadan sonraki ilk büyük tatil resmen yarın başlıyor. O 9 günlük dev tatilden bahsediyorum bazıları için. Dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var. Birincisi, araçlarda bulunması gereken ekipman listesi. Artık pense, tornavida, yedek ampuller ve çekme halatı bulundurmak zorunlu. Var mı sizin arabada bu? Mesela benim arabada pense yok diye ben biliyorum. Furkan, sizde var mı? Sizde de yok. Yani hareket edecekseniz eğer biliniz ki bir pense olması gerekiyor. Yedek ampuller de olması gerekiyor. Ev tipi ampullerden bahsetmiyorum. Araç için kullanılabilecek cinsten olanlar. Çekme halatı da bulundurmanız zorunlu. Eksik ekipmanın cezası 1246 lira. İkincisi ise şu, radar ve hız koridorlarındaki denetimler. Sürücülerin hız limitlerine uyması büyük önem taşıyor. Vatandaşlar kadar radar noktalarına kadar İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden rahatlıkla herkes ulaşabilir, görebilir. Nerede radar var ve limitler nedir? Kontrolünüzü pekala yapabilirsiniz efendim. Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 22 Mayıs Cuma sabahında. Bize ulaşabilirsiniz. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını kullanabilirsiniz. Yahut cep telefonumuz yanımızda. Instagram'dan Mehmet Can Radyo 7 diye yazıp, aratıp, ekleyip de yine ulaşmanız mümkün. Birçok dostumuzun yaptığı gibi. Mesela birkaç mesajla devam edelim. Zonguldak'ta dostumuz Hasret Ören bizi dinliyor ve aleyküm selam diyelim, hayırlı cumalar diye de ekleyelim. Bizi İbrahim Tunç takip ediyor, Konya'dan hemşerimiz. Her şey hepimizin gönlünce olsun diye niyaz etmiş. Amin tabii. Yollardayız sizinle beraber, sabah erkenden yollardayız diyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için de teşekkürler. Asıl biz size teşekkür edelim. Türkiye'nin her yerinde Radyo 7'yi dinlemeye devam ettiğiniz için. Danaş Cabbar'ımıza Antalya'dan selamlar gönderelim. Ve aleyküm selam Turhan Yılmaz. Bakın bunlar biz aktardıkça arka arkaya gelen mesajlar. Balıkesir'de Hüseyin Kara bizi dinliyor. Ona da hayırlı cumalar ve hayırlı sabahlar diyelim. Ya kardeşim, hiç mi güzel haber yok be? Olmaz mı? Haberler var. Az var, kabul ediyorum, ama var. Elazığ'dan geldi haber. İngilizce öğretmeni Tuğba Avcı, Tuğba Çakmak Çiçek, sokakta minik Zeynep Tanır'la denk geldi, karşılaştı, dikkatini çekti Zeynep. Sonra Çiçek Hoca, Tuğba Çakmak Çiçek Hoca, dedesi Nurettin Çetin'i de yanına aldı. Kaldıkları evin halini görmeye gitti küçük kızın. Ev son derece sağlıksızdı, son derece rutubetliydi, problemliydi. Üzüldüler. Dedesiyle beraber ne yapabiliriz diye düşündüler. Herkes bir şeyler yapabilir ya, irili ufaklı, küçüklü büyüklü bir şeyler olabilir. Kısa sürede büyüdü bu dayanışma dalgası. Onlar sayesinde dede ve torun için yeni ve sıcak bir yuva kiralandı. Evin tüm tadilatı yapıldı, eşyalar sıfırdan dizildi. Minik Zeynep'in hayalini kurduğu o özel oda oyuncaklarla donatıldı. Şimdi çok mutlular. Canı gönülden tebrik ediyorum. İyi işlere, hayırlı işlere imza atabilen, vesile olabilen, önderlik edebilen, bunun için şahsi menfaatin tümünü kenara atabilen güzel insanlar. İyi ki varsınız. Aklınıza, kalbinize sağlık. Muhabbetinize, enerjinize sağlık, afiyet. Siz de sevdiklerinizden güzel günler göresiniz. Öyle dua ederdi benim büyüklerim. Sen de sevdiklerinden göresin bu güzel günleri diye söylerlerdi. Canı gönülden amin diyorum efendim. Devam ediyoruz. Her haber böyle değil tabii. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada mahkeme heyeti 9 şüphelinin tahliyesine karar verdi. Ayrıntı şöyle.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava sürüyor. Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 77 tutuklu 414 sanık duruşmanın 10. haftasında hakim karşısına çıktı. Bayram öncesi gerçekleştirilen tutukluluk incelemesinde duruşma savcısı mütalaasını açıklayarak 5 ismin tahliyesini talep etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Savcının talep ettiği Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu'nun yanı sıra Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Hakan Aplak ve Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın tahliyesine hükmetti. Böylece davanın başından bu yana tahliye edilen toplam sanık sayısı 33'e yükseldi. Daha önce de aralarında İBB bürokratları, danışmanlar, iş insanları ve zabıta memurlarının da bulunduğu birçok isim tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 11 Kasım 2025'te hazırlanan 3809 sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararına dolandırıcılık gibi bir dizi iddia yer alıyor. İddianamede İmamoğlu için toplamda 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme heyeti bir sonraki tutukluluk incelemesinin 18 Haziran'da yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
7: Barışın güvencesi Türk ordusu, Başkan Erdoğan Efes 2026 tatbikatına seçkin gözlemci görüne katıldı ve barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz dedi. Dünyaya da önemli mesajlar gönderdi. Türk ordusu kendi milletinin ve vatanının hafızasını, mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır. 2500 yıllık kurmay aklıyla Türk ordusu sadece ülkesi ve milletinin değil, bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın en önemli güvencesidir dedi.
8: Efes 2026 tatbikatı yine nefes kesti. Mehmetçiğin gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Gerçekleştirilen seçkin gözlemci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan da net mesajlar verdi.
9: Dostlarımıza güven aşılıyor. Ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes tatbikatını denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz.
8: Efes'ten dünyaya seslendi Erdoğan. Türk ordusu hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu. Türkiye barışın ordusudur dedi. Tek hedefin Türkiye'nin güvenliği olduğunun altını çizdi.
9: Türk ordusu barışın ordusudur. Dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış ve istikrar vurgusu yaptı. Soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi.
9: Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.
8: Erdoğan konuşmasının ardından 50 ülkeden 10 bin personelin katıldığı tatbikatı izledi.
7: Newsbreak diye bir sitesi var Yunanlıların. Eyvah, tayfun envantere girdi diye Yunan basınında bol bol haber yapıyor. Tayfun Blok 2 füzesi 500 kilometre yaşam menziliyle balistik füzeler kategorisinde bulunuyor. Bu menzil Türkiye kıyılarından ya da iç bölgelerinden fırlatılması durumunda bile tüm Yunanistan topraklarının vurulması anlamına geliyor. Resmi teslim töreni Fırtına 2 kundağı motorlu topçu sistemi, Akıncı gelişmiş insansız hava araçları, MPT milli piyade tüfeği 76 gibi diğer yeni teknolojik başarılarla birlikte teslim alınan füzenin operasyonel hazırlığına işaret ediyor Newsbreak Yunan sitesi. Ankara'nın yabancı savunma sanayilerinden tamamen bağımsız olma çabasına dikkat çekiyor. Tayfun Blok 2 füzesi 500 kilometre yaşan menziliyle kısa menzilli balistik füzeler kategorisinde. Bu menzil Türkiye kıyılarından veya Türkiye'nin iç bölgelerinden fırlatılması durumunda bile neredeyse tüm Yunanistan topraklarını, Doğu Akdeniz'i ve Güney Kıbrıs'ı vurması anlamına geliyor. Bu sistem süpersonik hızlara ulaşabiliyor ve kritik askeri ya da sivil altyapıyı hedef alırken olağanüstü isabetliliğiyle de öne çıkıyor. Aynı zamanda modern savaş alanında yüksek hayatta kalma kabiliyetine önem verilerek tasarlanmış olduğu vurgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan Atina'ya ulaşabilecek yeni bir Türk füzesine onay verdiği başlıklı haberde Türk Cumhurbaşkanı'nın niyetini açıkça teyit etmişlerdi ve Yunanistan'ın başkentini bombalama niyetinde olduğunu yazmıştı aynı şekilde Newsbreak sitesi. Erdoğan bir gençlik festivalinde yaptığı konuşmada Tayfun füzelerinin üretimine ve Yunanların bunların Atina'yı vuracağı endişesine değindi. "Elbette vuracaklar," dedi son derece rahat bir tavırla, sanki dünyanın en normal şeyiymiş gibi. Açıkladığı gibi Yunanistan durgun kalmazsa, Ege adalarını silahlandırmaya devam ederse bunun tek seçenek olduğunu düşünüyor şeklinde yorumlarda yapılıyor. Dostlar, huzur içinde varlığını sürdürme niyetinde barış içerisinde yaşama arzusunda olan dostların hiçbiri bundan mütereddit olmasın, şikayetçi olmasın, gerilmesin, ürkmesin. Biz komşularımızla tatlı tatlı yaşama niyetindeyiz. Yani o topraklardaki geçmişte mirasımız olmasına rağmen gözümüz falan da yok. Lakin göktaşı da değiliz. Geçmişten kaynaklanan bir kısım birikimlerimiz, tarihi misyonlarımız, arka bahçe özelliğiyle beraber kültürel bağlarımız, yakınlığımız Balkanlardan Afrika'ya kadar, Orta Doğu'ya kadar, hatta her yerde var malumunuz. Bunu da reddetmemizi kimse beklemesin. En nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. O bayrak dalgalanacak. Evelallah o da bayrak dalgalanacak. Savunma sanayinin devi Aselsan, yerli ve milli akıllı telefon projesine imza atıyor biliyorsunuz. 2027 hedefiyle gerçekleştirilen projede yerli çip, yerli batarya ve güvenli iletişim altyapısının da öne çıkması bekleniyor. Aselsan'ın kritik projesiyle savunma teknolojisi de hayata uyarlanacak.
8: Askeri tecrübe cebimize giriyor. Savunma sanayi devi telefon geliştiriyor.
10: Türkiye'nin veri güvenliği ve yüksek teknoloji üretiminde stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendirmek mümkün bu kararın.
8: Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu Aselsan, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım attı. Tamamen yerli ve milli bir akıllı cep telefonu üretmek için düğmeye bastı.
10: Bu karar bir tüketici elektroniği hamlesi olarak görülmemeli. Aselsan yıllardır savunma sanayinde haberleşme, kriptoloji gibi teknolojileri zaten geliştiriyor.
8: Proje sadece bir tüketici elektroniği hamlesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin veri güvenliği ve yüksek teknoloji üretimi kapasitesinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
10: Bürokrattan tutun askeri personeline kadar herkesin elinde bir akıllı telefon var ama yabancı şirketlerin ürettiği bir cihaz var. Yani bu konu çok önemli.
8: Projenin temel stratejisini Aselsan'ın yıllardır askeri haberleşme, kriptoloji ve mikroelektronik alanlarında elde ettiği tecrübenin sivil alana transfer edilmesi oluşturuyor.
10: Şimdi 2027 hedefiyle de beraber düşünülünce Türkiye'nin aslında bağımsızlık vizyonuna bir katkı, bağımsızlık vizyonunun somut bir ifadesi olarak değerlendirmek mümkün.
8: Aselsan bu hamlesiyle savunma sanayisindeki yüksek standartları gündelik hayatta en çok kullanılan teknolojik araç olan akıllı telefonlara entegre etmeyi amaçlıyor.
10: Güvenli iletişim protokollerinden tutun da siber güvenlik altyapısına kadar, siber saldırılara kadar bu konuların hepsi bu telefonla beraber aslında bir cevap bulmuş olacak.
8: Geliştirilecek olan telefon dışa bağımlılığı en aza indirecek 3 temel sütun üzerine inşa edilecek. Yerli çip, yerli batarya, güvenli iletişim.
10: Düşünün, yerli bir telefonumuz var, yerli bir çiple çalışıyor, yerli bataryayla çalışıyor ve yerli bir işletim sistemi yani içerisinde. biz güvenli iletişimin konforunu yaşayacağız.
8: Stratejik bağımsızlık yolunda atılan bu büyük adım için hedef 2027.
10: Aselsan'ın bu projesi, bu tekeli kırmak anlamında çok muazzam bir gelişme.
7: Aselsan'a yıllar boyu kurulan kumpaslar aynı zamanda Türkiye'nin dijital istikbaline kurulan tuzakların da öyküsü. İlk yerli milli telefonu üretmeye karar veren kuruluş Aselsan 1919 ya da 1919 adıyla telefonunu üretmişti. Aselsan 1919 siber vatanın en önemli aktörlerinden biri olacaktı ama Fethullahçı terör örgütünden Soros'a, Osman Kavala'dan gizli servislere kadar küresel çete devreye girmişti. Aselsan 1919'un doğumunu engellemişler. Milli Savunma Bakanlığı Muharebe ve Bilgi Sistemleri eski daire başkanı İbrahim Büyükbaş önemli açıklamalarda bulunmuş. Yılmaz Bilgen'e konuşmuş İbrahim Bey. Türkiye'nin dijital istiklalinin önderlerinden Aselsan'ın milli telefon üretmesinin önemine işaret ediyor. Türkiye artık kendi telefonunu yapmak üzereydi diyor İbrahim Büyükbaş ve devam ediyor açıklamasına. Ancak zaman geçtikçe üretim bantlarının kapatıldığı haberleri geldi. Böyle büyük bir milli proje sessizce rafa kaldırılıyordu. İlginç bir şekilde. Sanki hiç böyle bir üretim yapılmamış gibiydi. Sanki Aselsan 1919 hiç doğmamıştı. Üzüldük, yıkıldık. Çünkü ortada sadece kapanan bir üretim hattı yoktu. Yarım kalmış bir milli teknoloji hayali vardı. O dönem telefonun piyasadaki dağıtımını yapan KVK şirketinin kurucularından iş insanı Osman Kavala'nın yerli üretim yerine Nokia ve diğer yabancı markaların dağıtımını öncelediği, bu nedenle cihazın yaygınlaşmasının ve rekabet gücünün zayıfladığı yönünde de bilgiler vardı. Bu projenin akamete uğramasında Soros'la FETÖ faktörü çok önemliydi. Proje sabote edilmese iPhone, Samsung, Çin markaları piyasada olmayacaktı. Siyasi, mali kuşatmanın yanında mühendislerimiz de maalesef şehit edildi. Bazı kritik görevliler tehdit ve yüksek rakamlarla bu projeden kopartıldı. Ama biz istersek bu işi yine başarırız diyor Milli Savunma Bakanlığı Muharebe Bilgi Sistemleri eski daire başkanı İbrahim Büyükbaş. Yılmaz Bilgen'i anlatmış Haber Türkiye gazetesinde, haberiniz olsun.
4: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
11: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi. Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri,
4: Bir Evim. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
9: Arjevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Antalya'da nefesleri kesecek dev final saat 20.45'te başlayacak. Trabzonspor'la TÜMOSAN Konya bugün kozlarını paylaşacak değerli dinleyiciler. Antalya'daki mücadelede Karadeniz ekibi 10. şampiyonluğunu arayacak. TÜMOSAN Konya Spor'sa kupayı ikinci kez müzesine götürmeye çabalayacak. Başarılar diliyoruz. Mücadele saat 20.45'te. Trabzonspor'a da Konya Spor'a da mücadelenin hakemi Halil Umut Meler olacak ve özel yayınlarda spor yayınları da yine gün içerisinde yapılacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kupa finali için basın toplantısı düzenledi. Ortada bir kupa var. Kupayı alamadığınızda başarılı olamazsınız. Almamız lazım. Alırsak başardık diyebiliriz. Alamazsak tebrik edip başaramadık diyeceğiz. Ama elimizden geleni de yapacağız diyor. TÜMOSAN Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palutsa kupa finali öncesindeki basın toplantısında finali oynayacak olmaktan gerçekten mutluyuz. Buraya kadar gelmişken de bunu kazanmak istiyoruz. Trabzonspor bu senenin bence en başarılı takımlarından biri dedi. İlhan Palut aynı zamanda centilmence de açıklamalar yapıyor. Ama buradayken de kazanmak istiyoruz Konya Spor olarak diyor. Fatih Hoca da ortada bir kupa varsa almalıyız diyen sezonun en başarılı teknik direktörü o da kesin. Peki gelelim diğer spor dünyası haberlerine. Şampiyon Galatasaray hücum hattı için Manchester City'den Omar Marmuş'u yakından izliyor. 27 yaşındaki Mısırlı yıldızın eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan da bilgi aldığı haber veriliyor. Ömer'in peşinde Cimbo Marmuş'un ama İngilizler'de Şara'nın peşinde. Galatasaray'da sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Gabriel Sara İngiltere ekiplerinden yoğun ilgi görüyor. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile Everton'ın Brezilyalı orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği bilgisi var. İki kulübünde yaz transfer döneminde sarı kırmızılı yönetimle resmi temas kurması bekleniyor. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinde sayılı günler kala Aziz Yıldırım ve Hakan Safi iddialı açıklamalar yapıyor. Yıldırım, muhakkak şampiyon olup önümüzü açmamız lazım. Bunun için arkadaşlarla tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yabancı teknik direktör getirirsen ne olur, yerli olursa ne olur? Bunları tartışıyoruz. Önümüzdeki hafta kongreden sonra hepsini açıklayacağız ama bizim eski değerlerimiz muhakkak görevde olacak derken diğer isim Hakan Safi, başkan adaylarından Sarı Lacivertli futbol takımının 12 yıllık şampiyonluk özlemini artık bitireceklerini iddia ediyor. Fenerbahçe'yi ilk sezonumuzda şampiyon yapacağız. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Doğru futbol aklını güçlü finansal kaynaklarla birleştireceğiz diyor. İddia bu. Fenerbahçe'de forvet gündemi de yoğunlaşmış durumda. Başkan adayları golcü transferine odaklandı. Borussia Dortmund'dan Sergio Gnabry ve Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski listenin ilk sıralarında dikkat çeken isimler. Sadece futbol yok tabii spor dünyasında. Euroleague'de dörtlü final heyecanı bugün başlayacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda son şampiyon temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'la, İspanya temsilcileri Real Madrid'le Valencia basket takımları Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek. Telekom Center'ın ev sahipliğini yapacağı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe saat 18'de Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Günün saat 21'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid'le Valencia basketin kozlarını paylaşması bekleniyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak. Reklam.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yapı Kredi World'lular o

0: hedef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065 Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh kılçık.

0: Magnape. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
1: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.
9: Expertise Dynobil'e.
10: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Tekirdağ Çatalca yolunun 11-13. kilometreleri, Karaman Mut yolunun 64-66. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
9: Ekspertize Dynobil'e.
8: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Hani piyasalarda beraber yürüyoruz şimdi. Amerikan doları 45-73 bandında bulunuyor. Dolar 45-73'te, avro ise 53-13'te. Sterlin 61-62 seviyesinde. 61-62'de. Borsa İstanbul 100 endeksi ise şokta. Şokta diyorum, dün yaklaşık olarak 850 puan birden kaybetti Borsa İstanbul 100 endeksi ve günü neredeyse 13.000'de tamamladı. 13.163 puanla. 847 puanlık kayıp gerçekten muazzamdı. Şimdi gelelim altının vaziyetine. Serbest piyasada gram altının satışı en az 6.714 lira. 6.714 lira gramın satışı. Nereden aldınız? Ne kadar aldınız? Hangi pazarlıklarla aldınız? Ne aldınız? Bütün hepsi bu değeri etkileyebilir. Çeyrek altın 10.911 liraya satılıyor. Yarım altınsa 21.815 liraya. Peki gümüş? O da 112.67 seviyesinde. 112 lira 67 kuruşlar civarında. Peki Brent petrol? 105 dolar 64 sent seviyesinde. Dolar 105 dolar 65 sent. Brent petrolün varil fiyatı. Dikkatinize.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
12: Satılık yorum olur mu? Her şeye olur diyeceğiz. Neredeyse bir dinozor gelse şu masaya otursa ve onunla ekonomi haberlerini beraber sunsak, ona bile olabilir diyeceğiz. Tüketicilerin yeme içme mekanı ya da mağaza ararken tercihte bulunmalarında önemli rol oynayan Google yorumlar sekmesinin sahtekarlar tarafından manipüle edildiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu para karşılığında işletmelere 5 yıldız verip olumlu yorum yapılmasına aracılık eden 5 siteyi erişime engelledi. 4 sitedeki reklamları durdurdu sevgili dinleyiciler. 4 internet sitesine reklam durdurma cezası verildi. Size 5 yıldız tavsiyesinde bulunuyorlar ya, harikaydı, süper karşılamaydı, bayıldık, 4 dörtlük fiyatlar inanılmaz, temizlik fevkalade falan. Satın alınmış işler. Yorumunuzu kendiniz yazmak isterseniz sipariş numarası, yorumunuzu WhatsApp hattımıza iletiniz ifadelerine yer verdiği için yine aynı şekilde ceza uygulaması kararı veriliyor. Yorum yıldız verilerinin manipüle edildiği, işletmelerin görünürlüğünün yanıltıcı bir biçimde özellikle ve kasten arttırıldığının belirlendiğini dile getiriyor. Sevgili dinleyiciler, ilgili bakanlık, Ticaret Bakanlığı devrede. Ticaret Bakanı Ömer Bey, Ömer Bolat koşuyor tabiri caizse. Ömer Bolat, Urge ve Sorumluluk zirve toplantısında üreticilerimizin ihracat kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve rekabet kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Ticarette rekabet adeta kurtlar sofrasında ayakta kalmak anlamında müthiş bir dayanıklılık gerektiriyor. 70'e yakın destek modülüyle ihracatçılarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz dedi. İhracatçılara verilen desteklere değinen Bakan Bolat, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliği, rekabet adeta kurtlar sofrasında

0: Kurban Bayramı arefesinde hesaplara yatırılacağını söyledi. Şöyle dedi Bakan Işıkhan. 5 Haziran'da yapılacak işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği öne alınarak 26 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, iş kaybı tazminatları ödemeleri de yine aynı tarihte gerçekleşecek. Sistemde hesap bilgileri bulunanların ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayanlarınsa ödemelerini PTT aracılığıyla yapacağız diyor Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan. Dikkatinize. Bu arada kamu işçilerine verilecek ek ödemelerin takvimi de belli oldu. 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave ödemenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine bu yıl birinci yarısı bugün olmak üzere diğer yarısı 18 Aralık'ta olacak şekilde ilave ödemeleri gerçekleşecek. Özeti şu: anlattıklarım, kamu işçisine ikramiye günü bugün sevgili dinleyiciler, yarısı bugün hesaplarda olacak, kalan yarısı ise 18 Aralık tarihinde. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasındaki dosyadan devam edelim. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, rapçi Blok 3 ve birçok oyuncunun da bulunduğu 25 isim için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Nerede olduğu bilinmeyen başka ünlü isimler de var. Onlar da her yerde aranıyor.
1: Yeni isimler dahil oluyor. Dosya kabarıyor. Oyuncu, şarkıcı ve birçok ünlüye uzanan uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen ünlüler için gözaltı kararı çıktı. Jandarma düğmeye bastı. İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar'la Muğla'da 25 adrese baskın yapıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon için jandarma bir kez daha düğmeye bastı. İstanbul'un birçok ilçesinde ve Muğla'da gözaltı kararı bulunan 25 şüpheli için 25 adrese baskın yapıldı. Adresler didik didik arandı. Gözaltı kararı bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında oyuncu Feyza Civelik, Onur Tuna, şarkıcı Mabel Matiz, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızının eski eşi Volkan Bahçekapılı da bulunuyor. Ünlü isimlerin adreslerindeki aramalar da tamamlandı. Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu tespit edildi. Adresinde bulunamayan Mirgün Sırrı Cabas'ın babasının cenazesi için İzmir'de olduğu ve İstanbul'a geleceği öğrenildi. Geniş çaplı olarak yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki 17 şüphelinin işlemleri sürerken adreslerinde bulunamayan ünlüler her yerde aranıyor.
0: Bir dakika baba, bir bakacağız duruma diyordu Rasim Ozan Kütahyalı. Onun da aralarında bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı Adana merkezli yasa dışı o bahis operasyonunun ayrıntıları da ortalığa saçıldı. Suç örgütünün yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt lideri Selahattin Uzun'un Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olduğu da belirlendi.
1: Milyarlarca liralık para hareketi, örgüt liderinin Falyalı ilişkisi ve çöken bir kara para imparatorluğu, yasa dışı bahis operasyonunun detayları ortaya çıktı. Adana merkezi 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan 161 şüpheliden aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun da Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135'i tutuklandı. Operasyonun detayları da ortaya çıktı. Örgütün suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları ve sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığı tespit edildi. MASAK incelemelerinde yaklaşık 200 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti belirlendi. Dosya 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonuyla açıldı. Yakalanan kişinin örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği saptandı. Delil toplama aşamasında Rasim Ozan Kütahyalı da soruşturma dosyasına dahil edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un şebekeyi yurt dışından yönettiği ortaya çıktı. Karadağ ve Kıbrıs'ta bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu da tespit edildi. Türkiye'ye uzun zamandır gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi üzerine polis düğmeye bastı ve operasyon planlandı. Uzun düğüne gidemeden gözaltına alındı. Öte yandan örgüt üyelerinin çete liderine Akın abi olarak hitap ettiği de öğrenildi. Örgüt lideri Selahattin Akın Uzun'un yönettiği oluşum

0: Dan %70 pay alırken finansal hareketleri günlükle haftalık raporlar halinde denetlediği ortaya çıktı.
1: Çok mesaj geliyor. Türkiye'nin her yerinden sabah erkenden uyanan, mücadelesine, haklı mücadelesine, helal mücadelesine başlayan dostların mesajları bunlar. 0507 977 0101. Harıl harıl çalışıyor. Radyo 7'nin sosyal medya adresleri de öyle. Instagram'da özellikle Mehmetcan Radyo 7 adresi de öyle. Mesela Konya'dan Melike kardeşimiz, Melike Hanım bizi dinliyor. Hayırlı cumalar. Ben de buradayım ve takibe devam ediyorum diyor. Bu yayın kadınıyla erkeğiyle, İstanbul'uyla, Ankara'sıyla, Konya'sıyla, Trabzon'uyla, Van'ıyla, Antalya'sıyla, Edirne'siyle neler oluyor hayattayı soranların, sorgulayanların yayını, takip edenlerin yayını. Sadece yaşamın eğlence tarafı yok yahu, bilinç tarafı, akıl tarafı, hedef tarafı da var diyenlerin yayını çünkü. Hayırlı sabahlar diyen dostumuza bir mukabele diyelim. Aselsan'ın ürettiği o telefonu hatırlıyorum. Telefon bayiinde çalışıyordu bir yakınım, bana diyordu ki müşteri yerli telefon istediğinde bize özellikle telefon yok dedirtiyorlar. Biz o zaman o yaşta anlayamadık tabii mevzuyu. Neden ki yahu, var oysa ki diye düşünürdük. Tabii sonra talep yok diye üretimin durdurulduğu da anlaşılmıştı diyor. Geç de olsa tekrar üretime dönmesini fevkalade yerinde ve doğru karar olarak görüyoruz diye aktarıyor. Organize işler şüphesiz öyle, siz de fark ettiğiniz gibi. Adana'da Ahmet'imiz dinliyor, eksik olmasın. Ahmet Arkan, ve aleyküm selam, hayırlı cumalar diye ekleyelim. Sizin de mesajlarınız gelmeye devam etsin bu arada. Malum Kurban Bayramı'nın eli kulağında. 3.3 milyon kurban kesilmesi bekleniyor Türkiye'de. 3.3 milyon. Ziraat Odaları Birliği'ne göre kurbanlıkların 192 milyar liraya yakın, kasaplık hizmeti için de 8.2 milyar lira civarında bir harcama yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kesim ücretleri de maşallah almış başını gitmiş, 8'ler, 10'lar, 15'ler dillendiriliyor değerli dinleyiciler. Kurbanlıklarda ortalama 26.900 gibi bir fiyat var. 400 kilogram canlı ağırlığa sahip bir büyük başın canlı kilogram fiyatı 411,19 lira civarında. Bayram süresince kesilecek 750 bin hayvan için ödenecek tutar 123 milyar 350 milyon liralar civarında. Küçük başlarda ortalama fiyat 26.900 lira olacağı varsayımıyla yaklaşık 2 milyon 550 bin hayvan için ödenecek tutar 68 milyar 595 milyon lirayı bulacak gibi. Eğer İstanbul'un Avrupa yakasındaysanız, niyetiniz bir büyükbaşa dahil olmaksa, kurban ibadetini ifa etmekse, fiyatlar biliniz ki 150 bin liradan 450 bin liralara kadar çıkıyor. 7 ortakla pay ediniz. En nihayetinde meselenin et alma meselesi olmadığından da zaten haber dersiniz evvelallah. İstanbul'un Avrupa yakasında bir küçük baş alayım diyorsanız, hani bizim bulunduğumuz yerde fiyatlar 20 bin liradan başlıyor. 40-45 bin liralara kadar çıkıyor. Anadolu yakasına gelelim. Orada biraz düşüyor fiyatlar. 140 bin lirayla 400 bin lira arasında. Büyük baş, küçük başlar 20 ile 35 bin lira arasında. Ankara'daysanız eğer, örnek tabii bunlar. Büyük baş için 120 bin ile 350 bin lira arasında bir fiyatla belirleniyor. Küçük başlarda ise 20 ile 35 bin. İzmir'deyseniz eğer 130 bin ile 350 bin lira büyük başın ortalamaları ya da civarı. 15 bin ile 40 bin lira arasında ise küçük baş ücretleri var. Bursa'da 150 bin lirayla 350 bin lira arasında büyük başın fiyatı, yine küçük başlar 20 ile 50 bin lira arasında. Adana'da 120 ile 250 bin lira arasında büyük başların fiyatı, küçük başlarsa 20 ile 40 bin lira arasında. Antalya'daysanız eğer 130 bin ile 300 bin lira arasında büyük başların fiyatı, küçük başların fiyatı ise 15 bin ile 35 bin lira arasında. Her şeyin özü şu: Allah kabul etsin. Asıl olan bu, hedef bu. En nihayetinde ne kanı ne eti Allah'a ulaşır diye boş yere zikredilmiyor. Efendim, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mekke'de düzenlediği 2026 yılı Hac dönemi basın toplantısında çok önemli veriler paylaştı. Bu yıl Türkiye'den 84.942 vatandaşımız kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirecek. Dikkat çeken bir diğer detaysa, sağlık durumu nedeniyle yapılan vekalet değişiklikleri sayesinde bu yıl yaş ortalamasının da 60'a kadar gerilemiş olması. Hala yüksek yaşlarda hacca gidebiliyoruz.
0: İslam dünyasının kalbi Mekke-i Mükerreme'de 2026 yılı hac heyecanı zirveye ulaştı. 2026 yılı hac dönemi için Türk hacı adaylarının büyük çoğunluğu Mekke ve Medine'ye intikal etti. Mekke'de düzenlenen 2026 yılı hac dönemi basın toplantısında kameraların karşısına geçen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bu yıl kutsal topraklarda olacak Türk vatandaşı sayısını ve organizasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
2: Bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60.
0: Organizasyonun sorunsuz ilerlemesi için sahada 4.000'e aşkın personel görev yapıyor. Sağlık hizmetleri ise bu yıl en üst düzeyde. Mekke ve Medine'deki sağlık ocaklarının yanı sıra Arafat ve Müzdelife'de de uzman hekimler hacıların hizmetinde olacak. Ayrıca bu yıl yaş ortalamasının 60'a düşmesinde sağlık durumu el vermeyenlerin vekalet vermesi etkili oldu.
2: Hacı adaylarımızın sağlığını son derece önemsiyoruz. Bu çerçevede Mekke'de bir sağlık merkezimiz ve 17 sağlık ocağında, Medine'de ise 3 sağlık ocağında alanında uzman hekimlerimizle hacılarımıza sağlık hizmeti veriyoruz.
0: Hacın en önemli rüknü olan Arafat Vakfesi için de hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Arafat'a intikallerin 25 Mayıs Pazartesi günü saat 14 itibariyle başlayacağını duyurdu. Öte yandan gelecek yılın hac hazırlıkları da şimdiden başladı. Ön kayıtların açıldığını belirten Diyanet yetkilileri, gelecek yıl için yaklaşık 2 milyon civarında rekor bir başvuru beklediklerini açıkladı.
1: Doğurganlık hızında maalesef düşüş hızı itibariyle tepe taklak olmaya devam ediyoruz. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu illerse 24.4 yaşla Şanlıurfa. Yani en düşük olduğu en genç yaşta anne olunan il Şanlıurfa. Bu ili 24.7 yaşla Ağrı takip ediyor. 24.9 yaşla Muş takip ediyor. Değerli dinleyiciler, bu konuda ilk üçe doğu illeri giriyor. Sizin de fark ettiğiniz gibi Batı işle ilgilenmiyor efendim. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre toplam doğurganlık hızı 2001'de 2.38 çocukken 2025'te 1.42 olarak gerçekleşti ve bu durum son 9 yıldır doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösteriyor. Yani yenilenme düzeyi 2.1 iken biz 1.42'leri maalesef ki gördük ve düşmeye devam ediyoruz. Bu nüfusun kısa vadede eriyerek azalacağı anlamına geliyor. En azından istatistiki bilgi bize bunu gösteriyor. İşin acı tarafı, düşünülmesi gereken tarafı bu. Hatay'da etkili oldu maalesef sel. Sağanak yağış hayatı felç etti. Köprüler çöktü, yollar yarıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Sel ve heyelan nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti. Antakya'da da heyelan bir evi yerle bir etti.
0: Yağmur dinmedi, dereler taştı, yollar çöktü, evleri, araçları sel aldı, Hatay felaketi yaşadı. Sağanak sabah saatlerinde başladı, dakikalar geçtikçe etkisini artırdı. Samandağ'da taşan suyun şiddetine dayanamayan köprü çöktü. Defne Samandağ yolunda büyük çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen Nedim Habeşoğlu'nun kullandığı otomobil çöken zemine sürüklendi. Araç dere yatağına düştü. Sürücü hayatını kaybetti.
3: Eski zamanlarda oluyor da bu kadar afet olmadı yani.
0: Şiddetli yağış kent kendilerinde hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar yükselen sel sularının arasında mahsur kaldı. Antakya'da itfaiye ekipleri botlarla seferber oldu. Mahalle aralarında mahsur kalan vatandaşlar tek tek kurtarıldı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Bazıları akıntıya kapılarak sahile kadar sürüklendi. Defne, Reyhanlı ve Samandağ'da sürücüler zor anlar yaşadı. Yollarda mahsur kalan araçları çekiciler kurtardı. Hacı Ömer Alpagot mahallesinde toprak kaymasıyla birlikte yamaca yakın müstakil ev büyük bir gürültüyle çöktü. Evde bulunan 3 kişi enkaz altında kaldı. Ekipler zamanla yarıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Heyelanın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Bağrıyanık mahallesinde yolun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında park halindeki araçlar oluşan çukura sürüklendi. Valilikten de sele ilişkin açıklama yapıldı. Etkili olan sağanakta sele kapılan 2 kişinin kaybolduğu belirtildi. Kayıp kişilerden 62 yaşındaki şahsın Tekebaşı mahallesinde cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
1: Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Yani üniversite kapatıldı sevgili dinleyiciler ve resmi gazetede yayımlandı bu karar. Tekrar ediyorum, resmi gazetede yayımlandı bu karar. Vakfa kayyım atanmıştı İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin. Faaliyet izni kaldırıldı değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Faaliyet izninin kaldırılmasına dair 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 11. maddesi gereğince böyle bir karar alındı. Ne olacak? Oradaki öğrenciler ne olacak? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne nakledilecekler. Garantör üniversite oydu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi için garantör üniversite olarak daha önce belirlenmişti. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri resmi garantör okulu olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kontrolünde artık derslerine girecek ve ilerleyecek. Öğrencilerin diplomaları ve eğitim hakları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin güvencesinde olacak. Ne oldu ki bu noktaya geldi iş diyenler için söyleyelim. Üniversite 2019 yılında Can Holding'e geçmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da 11 Eylül 2025'te Can Holding'e yönelik bir operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçları yöneltilmişti. Soruşturma kapsamında, lütfen buraya dikkat buyurunuz, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin başkanı Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdülselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin tutuklanmıştı. Kenan Tekdağ daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha dile getireyim, suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle her yerde uçuşuyor bu ilişkiler. Çok acı. Türkay öldürdü, Şükrü halletti. Çarpıcı bir başlık ama tüyleri de diken diken eden. Cinayetin kilit ismi New York'ta konuşmuş. Kırmızı bültenle aranan Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş yaşananları ilk kez anlattı akşam gazetesine. Türkay Sonel valilik konutundayken kanka bir şey söyleyeceğim sana ama kızma dedi ve bir kızı öldürdüğünü söyledi bana. Ne yaptın, nasıl yaparsın diye sordum. Tehdit ediyordu, çok bağırıyordu, ben de çıkartıp sıktım kafasına dedi. Cinayet sonrası Türkay beni arabayla aldı, köprü civarında turladık. Sanırım polis geldi mi diye kontrol ediyordu. İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde vali babası beni alnımdan öptü, sustuğum için de bana teşekkür öpücüğü olabilir bu diyor. Teslim olacağını söylüyor kilit isim New York'ta yaptığı açıklamasında. Sevgili dinleyiciler, gazetenin temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ı New York'ta sokakta buldu. Yıllardır sır olan cinayetle ilgili önemli soruları ona yöneltti. Umut Altaş, Türkiye'ye döneceğim ve ülkemin yargısına her şeyi tek tek anlatacağım diyor. Adam Amerika Birleşik Devletleri'nde sokakta dolaşıyor, Türkiye'ye geleceğini söylüyor ama gazeteci arkadaşlar onu sokaklarda bulabiliyor. Bu bir. İki, faili meçhul cinayetlerinin üzerine kararlılıkla gidiliyor. İzmir'deki Dorukhan Büyük Işık cinayeti dosyası da yeniden açıldı. 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 8 yıl sonra. Gözaltı listesinde polis müdürü, memurları ve bir inşaat şirketi sahibi de bulunuyor.
0: 8 yıl önce İzmir Narlıdere'deki site inşaat halindeydi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık o inşaattan düşerek yaşamını yitirdi. Kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak emekli tümgeneral olan baba Ethem Büyükışık başta olmak üzere ailesi buna inanmadı. Hukuk savaşı başlattı. Aralarında karakol amiri ve polislerin de bulunduğu şüpheliler hakkında iki ayrı dava açıldı. Cinayet ve görevi ihmal davaları sürerken baba Ethem Büyükışık yeniden harekete geçti. Ek delillerle Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti. Adalet Bakanlığı davayı yeniden incelemek üzere dosyayı raftan indirdi. 4 kişilik özel ekip görevlendirildi. İzmir merkezli 9 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 26 şüpheli hakkında kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalan tanıklık suçları kapsamında gözaltı kararı verildi.
4: Sayın Adalet Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcısına bu davada korkmadan hareket ettiler.
0: Gözaltına alınanlar arasında dönemin ilçe emniyet müdürüyle bazı polis memurlarının da olduğu belirlendi. Gelişmeye Dorukhan Büyükışık'ın babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın yüreğine su serpti. Baba Büyükışık sorumluların hak ettikleri cezaları almasını istedi.
4: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
1: İsmail Ağa'nın önde gelen isimlerindendi Bayram Ali Öztürk Hoca. 3 Eylül 2006'da İsmail Ağa Camii'nde sabah namazından sonra bıçaklanarak maalesef ki öldürülmüştü, şehit edilmişti. Sürekli tehdit alıyordu hoca ve ona yönelik saldırı bir meczubun eylemi olarak tanımlandı, kaldı, dosya kapatıldı. 2006'dan 2026'ya. Bayram Ali Öztürk platformu faili meçhul dosyanın yeniden açılmasını, Adalet Bakanlığı bu dosyanın raftan indirilmesi çağrısında bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, derin suikasta birçok karanlık nokta var aslında. Bayram Ali Hoca'nın sohbetinde hep eski cemaat üyeleri ön saflarda otururdu ama o gün Bursa, Avcılar, Bağcılar'dan gelen ve katili tanıdığı belirtilen kişiler ön safları kaplamıştı. 27 yaşındaki katil Mustafa Erdal, cemaatin müdahalesi sonucunda öldü. Erdal bu sırada bazı kişilerce sürüklenerek camiden çıkarılmak istendi. Polis gelip müdahale etmezse katilin kimliği belki de hiç bilinmeyecekti. Olay günü ve öncesine ait HDS kayıtları da incelenmedi. Bu dosyanın en karanlık noktalarından biri işte bu. O sırada camide bulunan bazı şüpheli kişilerin katille bağlantısı olup olmadığına da bakılmadı. Katil Mustafa Erdal'ın adresinde yapılan aramada 60 sayfalık notlar ele geçti. Polisin arama tutanaklarında kayıtlara geçen bu notlar sonra nasıl olduysa yok oldu. Yani o 60 sayfalık not ortalıkta yok. İşte 20 yıl süren suikasten, saldırıdan, cinayetten sonra Bayram Hoca dosyasının da raftan indirilmesi bu yüzden talep ediliyor.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: Vakıfbank Winov sunar.
9: İskonto oranı. Bir borcun ya da senedin vadesinden önce ödenmesi durumunda ödendiği günle vade arasındaki faiz tutarının geri ödenmesidir.
8: Vakıfbank Winov sundu.
10: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Reklam.
13: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
14: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
15: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
14: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
17: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
18: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
19: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
20: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
21: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
22: Adım atarsan uzak değildir iyilik.
12: ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
21: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var. İnsan

0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Ritmini yakala.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065
7: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
8: seveceğim. Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
9: Bir reklam.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
14: Arkevit, Arkevit, hep birileri git.
15: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: %63'ü gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda. Bakalım o %63'ün özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk mevcut ama normal şartların yoğunluğuyla kıyaslandığında bir seviyede geride diyebiliriz. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikameti yoğun akıcı gözüküyor. Ayvansaray çok daha kalabalık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise sorun yok. Biliyorum şaşırtıcı bir durum ama sorun yok. Tem'den Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na kadar ve Kavşak Ataşehir'e kadar olan kısımda yoğun trafik var. Yine Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, O3 üzerinden Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve yine Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar da yoğun trafik devam ediyor. Haberiniz olsun.
15: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
17: Arvento. 7 gün 7 sabah.
18: Ankara gündemi.
16: Başkentin gündeminden de haberiniz olsun. Ayrıntıları arkadaşımızla var. Kemal Doğan'a günaydın diyelim. Kemal hoş geldin ve günaydın.
19: Teşekkürler Mehmetcan. Sağlıklı ve iyi yayın diliyorum.
16: Dün bomba gibi bir gündemi oldu Türkiye'nin. Mahkemenin verdiği kararla beraber yankılar ve yansımalar muhakkak var. Ve planlı gündemi de merak ediyoruz. Seni dinliyoruz Kemal Doğan.
19: Evet, Ankara'da gözler öncelikle CHP Genel Merkezi'nde partinin yönetimi mahkeme kararıyla uzaklaştırıldı. Ancak yönetim binayı terk etmedi. Özgür Özel ve parti yöneticileri geceyi genel merkeze geçirdiler. Özgür Özel malum merkez yönetim kurulu toplanmıştı. Hemen ardından bir açıklama yaptı. Mutlak butlan kararının kaldırılması için Yargıtay'a itiraz ettiklerini söyledi dün akşam itibariyle. Bugün de YSK'ya başvuracaklar. YSK'nın görev sorumluluk alanına sahip çıkmasını istiyorlar. Kararın ardından Kılıçdaroğlu da aramış Özgür Özel'i, ancak henüz dönüş yapmadığını söyledi. Zaten dönüp de ne konuşacağım ifadesini kullandı. Ne yapacak CHP yönetimi bundan sonra, o merak ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre de öncelikle CHP yöneticileri genel merkezi kesinlikle terk etmeyecekler. Mahkemenin belirleyeceği yeni yöneticilerin genel merkez ve il binalarına girişine izin verilmeyecek. 81 il yönetimiyle il başkanlarını terk etmeyecekler. Partide bulunan resmi belgeler yeni yönetime teslim edilmeyecek. Karar, üye, kayıt, gelen giden evrak defterler gibi resmi kayıtlar da kimseyle paylaşılmayacak. CHP yöneticileri ilan edilen yeni yönetimin yasal olarak karar almasını engellemeye çalışacaklar. Diğer partilerde de bir hareketlilik var. 3 parti acil toplanıyor. İYİ Parti bugün olağanüstü toplanacak. Müsavat vermiş oldu. Programını kesip Ankara'ya geldi. Başkanlık divanı ve meclis grubunu, milletvekillerini topluyor. Zafer Partisi'nde de benzer bir görüntü var. Ayrıca DEM Parti'nin de olağanüstü toplanmasını bekliyoruz bugün itibariyle. Peki Kılıçdaroğlu ne diyor? 2,5 yıl sonra genel başkanlığa mahkemeli kararıyla dönen Kılıçdaroğlu da Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun ifadesini kullandı. Bu kararı kenetlenme fırsatı olmasını istedi. Herkesi sükunete ve ortak akla davet etti. Gecenin sürpriz çıkışı MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesini istedi. Ortak bir akılda buluşmalarını önerdi. Ve günün gündemine bakarsak, gözler bugün bir yandan da Başkan Erdoğan'da olacak. Dün Ege'deydi, Efes Hatbikatı'ndaydı. Bugün İstanbul'da olacak. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynakları Zirvesi'ne iştirak edecek. Ayrıca Dolmabahçe Ofisi'nde 22 Mayıs Finansal Okul Yazarlık Günü programına katılacak. Erdoğan ardından da İstanbul'da AKM'de Şule Senin Hikayen televizyon dizisinin Garap programına katılacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetciğim.
16: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
17: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
12: Halkbank. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı yarın, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı'nca firmalara 10 yılda 783 milyon lira URGE desteği verildi.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
16: Halkbank. Bambaşka bir durum oldu. Siz de fark ettiniz, yakından takip ettiniz. Programın ilk turunda ilk 20 dakikayı, 25 dakikayı bu hadiseye konuyu ayırmıştık. Şimdi radyolarını henüz açanlar için yeniden şöyle bir derleyelim, toparlayalım. Bay Kemal geri döndü. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla beraber Genel Başkan Özgür Özel'in saltanatının sona erdiğine dair verilen kararla birlikte artık yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacak. Ya da bundan feragat edebilir mi? MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre evet, feragat etmeli. Yalnız Özgür Bey çok sinirli, çok gergin. Mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'nde yapılan 5 saatlik bir toplantı vardı. Ardından konuştu Özgür Özel. Karara karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay'a yaptıklarını söyledi ve kendisini arayan Kemal Kılıçdaroğlu'na dönmediğini de belirterek dönüp de ne konuşacağız onunla dedi.
18: İlk itirazımızı, tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığımız başvuru, Yargıtay'a tedbirin durdurulmasına yönelik yaptığımız başvuruların en acil, en hızlı şekilde ele alınarak YSK'nın anayasada 79. maddede kendisine münasıran tanınan görev sorumluluk alanına sahip çıkmasını, kendisine sahip çıkmasını, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz. Arkadaşlar, yoğun bir toplantı, sonra siyasi partilerden önceki genel başkanlarımızın ziyareti vardı. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Partimizin önceki dönem seçilmiş genel başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Ancak bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Onun dışında kendisine, yani Bunlar yaşanmasaydı zaten bayram günü ben arayacaktım. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Nasıl Saraçhane'ye sahip çıktıysak genel merkezimize de sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir. İkinci bir parti, bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır.
16: CHP kulisleri kararla birlikte hareketli vaziyette, bazı senaryolar konuşuluyor. Özgür Özel'in, Genel Başkan Özgür Özel'in ve 120'ye yakın vekilin partide kalacağı ve İmamoğlu, tutuklu Ekrem İmamoğlu'yla İmamoğlu taraftarlarının yedek parti formülünü hayata geçirecekleri ileri sürülüyor. Savcı Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok yakından tanıyan siyasi kimliklerden biri olan Sayın Savcı Sayan, 75 milletvekili dünkü gelişmenin sonrasında CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığını ve hayırlı olsun dediklerini dile getiriyor. Bu en azından 75 milletvekilinin hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olduğu anlamına da geliyor ama yeni yönetim arınma çağrısına uygun ihraç kararları alabilir. Yani Kemal Bey ve ekibi bambaşka kararlarla da devreye girebilir. İlçe ve il yönetimleri yeniden seçilebilir. Şimdi değişik yorumlarla beraber özellikle en çarpıcı yorumu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığını söylemem lazım. Kılıçdaroğlu feragat etmeli diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli şöyle devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Kılıçdaroğlu bu köklü kurumu incitmemek için tarihi sorumluluk üstlenmeli. Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmeli. Bu hem CHP'nin hem de ülkemizin yararına olacaktır diyor Devlet Bahçeli. Gazetede Abdülkadir Selvi uzunca bir yazı yazmış. Hürriyet gazetesinde bir bölümünü paylaşmak istiyorum. Zira zikrettiği bazı isimler var ve gerekçeler kısmı da gerçekten çarpıcı. Dinleyin. CHP bölünecek mi ve Türk siyaseti açısından kritik bir süreç var. Gerekçeler şöyle. Mahkemenin gerekçeleri 1. Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı mahkemece. 2. Delegelere yönelik para, iş, adaylık ve başka menfaatler, vaatler belirleyici olarak görüldü. 3. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi. 4. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayın sakatlığı gidermediği kabul edildi. Böylece CHP açısından yeni bir sürece girildi. Bakalım bu kararın CHP ve Türk siyasetine etkisi ne olacak? CHP açısından yeni bir mağduriyet hikayesi mi yazılacak yoksa parti bölünecek mi? Kılıçdaroğlu'nun CHP arınsın çıkışı partideki bölünmeyi ortaya çıkarmıştı. CHP'de 1. Ekrem İmamoğlu'cular, 2. Özgür Özelciler, 3. Kemal Kılıçdaroğlu'cular, 4. Abiler var. 1. İmamoğlu'cular. Özgür Özelciler ve Ekrem İmamoğlu'cular Kılıçdaroğlu'na karşı birlikte hareket ediyor. Milletvekili bazında Özgür Özel parti yönetiminde Ekrem İmamoğlu güçlü. Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde ortaya saçılan yolsuzluk, rüşvet ve seks skandallarından rahatsız olduğu söyleniyor. İmamoğlu bunlar gayri ahlaki işler olduğu için bu durumdan rahatsız değil. İmamoğlu kendisinin unutturulduğunu ve geri plana düşürüldüğünü düşünüyor. İşte bu yüzden rahatsız. İlk Silivri buluşmasında Özgür Özel'e beni unutturdunuz, beni geri plana düşürdünüz diye de çıkışması bekleniyor. 2. Özgür Özelcilerse Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı üzerine bir güç gösterisi yaptı. Milletvekillerinin çoğunluğu Özgür Özel'e destek verdi. İçlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısında dil dökenler de var. 3. Kılıçdaroğlu'cular. Kemal Kılıçdaroğlu doğru yerden çıkış yaptı. CHP'de ortaya çıkan yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkiler nedeniyle rahatsız olan bir damar bulunuyor. Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaparak onların hislerine tercüman oldu. 23 milletvekilinin de buna destek olduğu biliniyor. 4. Ağır abiler. Oğuz Kağan Köksal ve Engin Altay parti içinde ağırlığı olan isimler. Oğuz Kağan Köksal iki tarafı da eleştiren bir çıkış yaptı. CHP'nin bölünme tehlikesine dikkat çekti. Engin Altay ise CHP'deki arınma ihtiyacının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapıyor. Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan, Okan Konuralp ve Uğur Bayrak tutansa bu tartışmaya girmek istemeyen isimler diyor Abdülkadir Selvi. Hürriyet gazetesinde o uzunca yazısında bazı isimleri zikrettiği ilgili bölümde.
17: 7 gün 7 sabah.
16: Şimdi Adalet Bakanı'nın Akın Gürlek'in değerlendirmeleri de dikkat çekiyor tabii. Güven pekişti diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Mahkemenin kararının merkezinde demokratik iradenin korunmasının yer aldığını hatırlattıktan sonra. Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyelerinin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirmeyle sakatlanması kabul edilemez. Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karardır diyor.
20: CHP'de dengeler değişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'de mutlak butlan kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.
21: Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez.
20: Gürlek sürecin CHP delegelerinin başvuruları üzerine başladığının altını çizdi. Yargının bağımsız şekilde hareket ettiğini söyledi.
21: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir.
20: Gürlek, siyasi partilerin demokrasi açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Siyasi partiler demokrasinin taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zarar görmesi doğrudan demokrasiye zarar verir ifadelerini kullandı.
21: Yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir.
20: Gürlek ayrıca kararın temiz yolunun açık olduğunu da belirtti. Tüm tarafların yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.
21: Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir.
16: Bütün bu gelinen noktanın eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li kurultay delegelerinin başvurusuyla açılan davayla start aldığını da bilmem söylemeye gerek var mı? Devletin bileşen gücü bir dokunuş kadar yakın olacak. İçişleri Bakanlığı Dijital Kalkan Hayat 112 acil uygulamasını kullanıma soktu. Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede olacak.
22: Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sağlık, afat, itfaiye, orman gibi hangi konuyu ilgilendiriyorsa onlara yönlendiriyorlar. Bunu dijital ortama taşıyoruz.
23: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'nin dijital ihbar platformu olan Hayat 112 acil uygulaması tanıtıldı.
22: Vatandaşımız devlete en hızlı şekilde ulaşsın.
23: Uygulama ilk yardımdan afet bildirimine, uyuşturucuyla mücadele eden trafik kazalarına kadar pek çok konuda destek sağlayacak. Acil çağrı ve ihbar süreçleri tek bir çatı altında toplanacak. Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık kadar yakın olacak. doğal afetlere karşı uyarı mekanizması devreye girecek. Öğretmenler acil koduyla konum bilgisi paylaşacak. Sahipsiz sokak hayvanları ise fotoğrafla ihbar edilebilecek.
22: E-Devlet bilgileriyle güvenle kullanılmaya başlayacak bir uygulama.
23: Hayat 112 uygulamasına E-Devlet'te giriş yapılacak. İhbar yapılırken görsel eklenebilecek, konum paylaşılabilecek.
22: Gerekirse fotoğrafı çeksin, bunu videoyu çeksin, ekiplerimiz bunu hızlıca analiz etsinler. Ne tür bir yardıma ihtiyaç duyuyorsa ona göre ekiplerimizi yönlendirsinler diye.
23: Uygulama tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. İhbarda bulunanların kimlik ve kişisel bilgileri ise gizli tutulacak.
22: Sadece kendi mühendislerimizin emeğiyle yerli ve milli olarak geliştirilmiş bir mobil uygulama. Vatandaşlarımızın tüm bilgileri bizim sistemimizde kayıtlı olacak. Başka herhangi bir yerle paylaşılmayacak.
17: 7 gün 7 sabah.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 21, Edirne 24, Sakarya 25, İzmir aralıklı yağmurlu 27, Muğla 23, Afyonkarahisar 18, Antalya öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24 derece, Isparta 19, Kahramanmaraş 23, Ankara sağanak yağışlı 21, Konya 22, Sivas 19, Düzce 23, Samsun sağanak yağışlı 20, Trabzon 19 derece, Erzurum sağanak yağışlı 13, Kars 14, Van 16, Diyarbakır 22, Mardin 20, Şanlıurfa sağanak yağışlı 25 derece. Bazı dış merkezlerde bakalım. Mekke açık 42, Saraybosna 15, Paris 25, Pekin 29 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
16: Otopratik. Saat 7'de başlıyor bu yayın ve bu dakikalara kadar da devam ediyor. Eksik olmayın varlığınızla, desteğinizle, mesajlarınızla ve anında dönüşlerinizle de keyifli bir hal, bir standart kazanıyor. Öyle olmasından da çok memnunuz. Bize arkadaşlık eden, yoldaşlık eden, dinleyen, yazan, yazamayan imkanı da olmayabilir. İnsan yazamaya da bilir pekala. Direksiyon başındakiler başta olmak üzere her birinize çok teşekkürler. Ama bugün itibariyle bize tanınan süre bitti. Kısmet olursa yeni haftada pazartesi sabahı beraberiz. Yani 9 günlük tatili sizi şaşırtmasın. Pazartesi sabahı 7'de yine Radyo 7'ye gelin. Türkiye'yi ve hayatı konuşalım. Ben Mehmet Can. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hoşçakalınız.
2: Okul, sınav ve başarı için Argebit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
3: Argebit, Argebit, hep ileri git.
24: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
25: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
24: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
26: Burası Radyo 7.
27: Radyo 7.
28: Reklam.
29: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
30: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: istiyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Reklam.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.auto.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Selfies.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontörle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
2: Seymen, hayırlı bayramlar diler.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Bir reklam.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Reklam.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Senden sonra çay içmedim vapurlarda.

Merhaba değerli dinleyenler, Radyo 7'de bu sabahta mikrofon başındayım ve Erkan'la Çok Canlı'yı Fatih Kısaparmak yorumuyla açtım. Harika bir repertuarla bu sabahta sizlere eşlik edeceğim. Gelsin ikinci şarkımız.

Sırasıyla Fatih Kısaparmak, İntizar ve Serkan Kaya'dan sizler için seçmiş olduğum eserleri sıraladım. Şarkılarla başladık, türkülerle devam edelim ve Orhan Akalmaz, Samsun yöremize ait türküyü seslendirecek. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı.

Mesaide olan, Radyo 7'yi kendisine çalışma arkadaşı yapanlar, çalışırken Radyo 7 dinleyenler, selam olsun size. Allah kolaylık versin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Esnafımıza da, ticaret yapanlara da hayırlı işler olsun. Bereketli bir gün olsun. Orhan Akalmaz'dan Samsun yöremize ait, Emel Taşçıoğlu'ndan Malatya yöremize ait ve şimdi Yavuz Bingöl'den de Diyarbakır yöremize ait bir türkü geliyor şimdi.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
6: Velcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
7: seveceğim. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
10: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
12: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
13: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
14: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: Yalı'dasın, rahatsın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Günaydın Kılçuk Hocam.
6: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Sabah sabah kulaklarınızı iyi gelecek nameler, en iyi sesler, en güzel şarkılar. Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de sizlerle. Emel Sayın'dan dinlettiğim şarkının ardından şimdi Zeki Müren'den gelecek eser.

programda ilk bir saatte, yani saat 10'u gösterene dek benim seçtiğim şarkılar, türküler yayında oluyor. Ama ikinci saatimizde sizlerin önerdiği eserlere yer vereceğim, haberiniz olsun. Programa sizler de katkıda bulunmak isterseniz, bugünkü listeye dahil etmemi istediğiniz bir şarkı ya da türkü varsa Instagram Radyo 7 sayfasına bekliyorum sizleri. Instagram Radyo 7 sayfasına gelirsiniz. Erkan Koç yayında diye benim bir fotoğrafım paylaşıldı. İşte o paylaşılan görselin altına siz de önereceğiniz eseri oraya bırakabilirsiniz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
9: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: halktan birini kazanma şansı.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Günaydın.

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programımızın ikinci saati Gülay'ın seslendireceği ve sizlerden bana listeye önerilen çok güzel bir Malatya Arguvan türküsüyle başlıyor. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum, Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor.

Sıradaki şarkı Blastic. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emekli.

0: Aziz.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: herkes.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum. Reklam.

gündüzüm seninle, gecem seninle. Ferdi Özbeğen'den dinlediğiniz şarkı Suat Sayın'a aitti değerli dinleyenler. Şimdi bir sanat müziği eseri daha dinleteceğim. Bu da Sezen Aksu yorumuyla gelecek. Selahattin Altınbaş'a ait olan eserde. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

Sevgili dinleyenler, peş peşe dinlettiğim bu iki eser, ilki Ferdi Özben, ikincisi Sezen Aksu'dandı. Şimdi müziğimizin iki dev ismi ve Aşık Veysel'in o güzelim eserini birlikte söyleyecekler. Cem Karaca ve Barış Manço, iki usta isim. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece.

Şarkımın çalımından tahmin ettiğinizi umuyorum. Kim söyleyecek şimdiki eseri? Evet, Neşet Baba. Neşet Ertaş, sözü ve müziği kendisine ait olan O Sevilen eseri okuyacak. Neredesin sen?

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında 1 aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik.

0: Hakkı olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Vakıfbank sunar.
8: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

insanlıklar böyle zaman zaman insanı ikiye bölebiliyor. Bir taraf hani diyor ya bunu nasıl yaptı, böyle dünyaya küsüyor. Bir tarafta dönüp kendine üzülüyor. Bu kadar haksızlık olur mu derken en çok içindeki iyi niyetin incinmesine üzülür ya insan. Tam da bunu anlatıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençdal. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız, keyifli güzel bir sohbete, harika şarkılara hazırsanız hoş geldiniz.

Yıllarca keyifle dinlediğimiz, dinleyeceğimiz şarkılardan biri Dilek Taşı. Bazen hani böyle bir şarkı değil de insanın içinde tuttuğu umutlar vardır ya, hani kırılmış olsan da hala bir şeyler acaba düzelir mi diye sessizce beklediğimiz yer gibi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle buluşturacağız. Hatta şarkıdaki gibi yine duygularımızın tercümanı ya, ona istinaden söylüyorum. Ta uzak yollarda bizlerden haber bekleyenlere de gelsin.

Hayatta bazen insanın yolu ne kadar uzak olursa olsun böyle gönlünün çektiği yere böyle adımları hızlanır yani koşar adımlarla gideriz. Çünkü bazı insanlar mesafeyi değil de hani içindeki isteği dinleyerek geliyor ya. Ta uzak yollardaki de artık kimlerse onlar. Onlara ulaşmaya çalışacağız. Güzel mesajlarımızla şöyle sesimizi duyuracağız. Güzel şarkılarımızla duygularımızı en iyi şekilde anlatacağız. Değil mi? Anlatırız yani.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken efendim ne yapıyoruz? Sevdiklerimize sesleniyoruz. Oralardalar mı? Bizleri dinliyorlar mı? Efendim kimlerle beraber dinliyorlar? Tavsiye üzerine gelmişler mi? Gelenler var mı? Radyo 7 mobil uygulama cep telefonlarınızda yüklü mü? Ya daha devamı var.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle buluşturacağız. Bu arada Radyo Ede WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. İsimleriniz ve bulunduğunuz yerlerle 0507-977-0101 an itibariyle Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bizimle beraberseniz isimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri yazmanızı rica ediyorum. Onun dışında Radyo Ede Instagram üzerinden de yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı yazın. Çayınızı kahvenizi hazırladınız mı? Nerelerde bizleri dinliyorsanız şöyle sevdiklerinize de kocaman sevgilerimizi selamlarımızı iletelim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,74, euro 53,09, gram altın 6647, çeyrek altın 10.944 lira. Brent petrol 106 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.286 puandan geçiş yaptı.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk bank. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıfbank'la program devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Senin olmayı.
1: Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Edi. Tüm zamanların keyifli şarkıları ve özlenenler sizlerle beraber olacak. Mesajlarınızı böyle bulunduğunuz yerleri ve isimleri de yazmayı ihmal etmiyorsanız süper. Hemen şöyle bakalım mı kimler var? Merve Esen Tekirdağ Çorlu da bizlerle birlikte, kendisi için şarkı rica ediyor. Gönderir misiniz diyor. Tabii ki gönderirim. Gönderir misiniz ne demek? Hemen gönderirim. Hacer Batmaz Denizli hem çalışıyor hem de bornoz dikiyor. Kulağım sende diyor. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İş arkadaşlarınız da dinliyormuş duyduğum kadarıyla. Onlara da gönderelim elbette.

0: İşte böyle bazı sözler birini çağırmıyor. Özlemi de çağırıyor, huzuru da çağırıyor derken insan aslında böyle kalbinin en tanıdık yerine sesleniyor değil mi? Gel derken. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyileri sizlerle olmaya devam ediyor.
1: Hiç kimse senin kadar sevinmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle.

unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

Vallahi bizler de mesajlarda buluşuyoruz. Sevdiklerinize sesleniyoruz. Mersin Mezitli'de Ergün sıradaki şarkı ustası Fevzi'ye armağan ediyor. Şükrü Tahran bizlerle. Konya'da selamlarını gönderen Eda Hanım, Yozgat'tayım diyen Yemen Bozdağ bizimle birlikte, eksik olmasınlar. Konya'da Emin Vural var, çalışırken bizleri dinleyen Vural ailesi için gelsin tabii.

Vallahi öyle çok da sessiz değiliz. En keyifli, en güzel şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan etmek için hali hazırda burada bekliyoruz efendim. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz. Ama öncesinde vallahi ben de ne zamandır ay bu güzel düeti dinlemiyordum. Sizlerle beraber şöyle keyfini çıkaralım, yanarım.

seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Mahkeme, yeni süreç tamamlanana kadar eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi yeniden devralmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına ilişkin yargı kararının ardından siyasi partilerdeki delege iradesinin önemine dikkat çekti. Bakan Gürlek, hangi parti olursa olsun üye ve delege iradesinin baskı, menfaat veya yönlendirme ile sakatlanmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Kararın ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kişisel ikbal arayışlarının değil, milletin egemenliğinin senedi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, bu mahkeme kararının bir ayrışma değil, asırlık çınarın altında yeniden kenetlenme fırsatı olması gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargının kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığının hukuken tescil edildiğini söyledi. Bahçeli, ana muhalefet kanadının gelebilecek yargı kararını tanımıyoruz şeklindeki olası çıkışların boş ve gereksiz olacağını savundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik ve müşterek planlı tatbikatlarından olan Efes 2026, başarıyla icra edilerek tamamlandı. Sahada yerli savunma sanayi ürünlerinin de test edildiği dev tatbikat, unsurların gövde gösterisiyle sona erdi. İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda durdurulan küresel Sumut filosundaki aktivistler Türkiye'ye dönmeye başladı. Alıkonulan aktivistleri taşıyan ve İsrail'den havalanan 3 yolcu uçağı sabah saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, bölgedeki ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Yamaçlardan akan çamur ve oluşan su birikintileri nedeniyle Toprakkale İskenderun otoyolunun bu bölümü trafiğe tamamen kapandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 25, Kayseri 19, Samsun 20, Iğdır 23, Hakkari 16 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kanal 7 Medya Grubu tarafından düzenlenen Yükselen Türkiye Zirvelerinin ikincisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapılıyor. Finansal İstikrar Komitesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasına aşan idari para cezası uyguladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Ankara, sevgiler selamlar sizlere. Murat Bey sıradaki şarkıyı eşi Mehtabına istiyor. Ankara'dan sevgilerini göndermiş. Biz de buradan kocaman sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Oradaki bütün dinleyenlerimize. Bolu Gere'de Safiye Hanım, sizden bir ricam var. Şarkı istiyorum biricik kızım için. Gönderirim tabii. Ha, eşine de armağan etti peki.

Radyoların ötesinde Tokat'ta da Esra Hanım var bizlerle beraber olan. Ay ne güzel, radyonun başına kilitlendik vallahi sesinizle diyor. Eksik olmasınlar. Asıl gurbet gönülden ayrı düşmektir. Yeri baki olan Minem. Hasret dolu efendim, şarkılar istiyor. Mine Hanımcığım, duyuyor musunuz? Böyle bir karşılık mı verseniz acaba arkadaşınıza? Konya Çumra'daki sizleri dinleyen kardeşim Büşra'ya istiyorum demiş. Büşra Hanım'a da buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Büşra Hanım da bizimle beraber. Eda Hanım, Yozgat'tayım demiş. Eda Kızılaslan, ay adaşım, güzel bir şarkı rica ediyor benden, gönderelim ona da.

0: Doğru söylüyor. Bazen insanın yeniden nefes alabilmesi için bazı şeyleri sil baştan yaşaması gerekiyor. Hani böyle kırıldığın yerden değil de güçlendiğin yerden devam etmeyi öğreniyorsun ya. Onun gibi. Hayat bazen en güzel başlangıçları, en yorulduğumuz sandığımız yer var ya, işte o anda getiriyor ve o anda güçleniyor insan. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olacak demiştik. Her şeye rağmen, her şey oluyor sana rağmen.
1: Neden gitmesin?

Türkiye'nin iyi radyosunda en iyileri sizlerle buluştururken Yusuf Bey demiş ki, dedem sizlere ömür demiş, Allah rahmet eylesin, başını sağ olsun. Sürekli bizleri dinlermiş, dinletirmiş, çok da beğenirmiş. Allah rahmet eylesin Yusuf Bey. Çorum'dan sevgiler, selamlar Eda Sultan. Seni severek dinliyorum demiş. Bir taraftan da çalışıyor Necla Demirel. Kolaylıklar diliyorum size de.

0: Ala Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'le yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.

0: arkadaş. Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle buluştururken bir de böyle tatlı telaşlarımız var. Yani şarkı en azından bir telaşım var diyor. Bizim telaşlarımız tatlı telaşlar olsun. Valla önümüz bayram. Ay bir şey de kalmadı. Belki onun telaşı böyle hazırlıkları vardır hepinizde değil mi?

Yine de seni düşünüyorum. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Hemen şöyle bakıyorum. Ankara'da Tülay Hanım var. Yozgat'ta oğlu varmış. Onun için şarkı rica ediyor. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Cezaevindeymiş oğlu Serkan. Allah kavuştursun o zaman. Kayseri'de Hatice Hanım var. Van'da asker olan oğlu Yusuf Yerlikaya için şarkı yayınlar mısınız demiş. Tabii ki yayınlarım. Sema Hanımcığım, Allah, ütü açmış başını gidiyor. Kolaylıklar diliyorum Sema Hanımcığım. Hem ütü yapıyor hem bizi dinliyor. Almanya'da bizimle.

Tabii ayrılmayın, Allah korusun. Böyle sevdikleriniz her daim yanı başınızda olsun. Hatta çoğu zaman bir telefon kadar yakın olsun sizlere. Bu güzel şarkıyla birlikte valla hızlı geçen zaman ve veda saati geldi. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik. Güzel, harika bir hafta sonu diliyorum size. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Reklam.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Antalya'da Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi açıklandı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,74, avro 53,08, gram altın 6648, çeyrek altın 10.967 lira. Brent petrol 106 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 13.484 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Tekirdağ Çatalca yolunun 11-13. kilometreleri, Karaman Mut yolunun 64-66. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Lehtar. Bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde söz konusu senetlerden fayda sağlayabilecek olan kişidir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi! Türksel
5: gücünde 5G. Reklam.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: fiyatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'te.

0: Bilinçli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kanal 7 Medya Grubu Yükselen Türkiye Zirvelerinin ikincisi 5G Yapay Zeka ve Teknoloji başlığıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisi ve yapay zeka yatırımlarına değinerek Türkiye artık teknolojinin tüketicisi değil, küresel dijital geleceğe yön veren ülkeler arasında yer almıştır ifadesini kullandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 21. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin verilen tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük tatil süresince alınacak önlemleri açıkladı. Çiftçi yoğun denetimlerin gerçekleştirileceğini, tuzak radarın olmayacağını söyledi. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre site yönetimleri 3 ay süreyle geçici bütçe oluşturacak ve aidat artışları site sakinleri tarafından belirlenecek. 1996 yılında kurulan ve kayyum tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Karar resmi gazetede yayımlandı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. D100 Merter İncirli yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölge yoğun. D100 İncirli Şirinevler yönünde ise sol şeritte araç arızası söz konusu. Bölgede trafik yoğunlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Kanal 7 Medya Grubu tarafından düzenlenen Yükselen Türkiye Zirvelerinin ikincisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapılıyor. Finansal İstikrar Komitesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Reklam Kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasına aşan idari para cezası uyguladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Meteorolojiye göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 25, Kayseri 19, Samsun 20, Iğdır 23, Hakkari 16 derece.
0: En güvenilir

0: 1900 TL.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spor.

0: Elçiyiz.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
5: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
6: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge, yayın.

Evet, biliyorsunuz duayla başlayıp duayla bitiriyoruz. Bugün başlangıç duamı yapacağım ama bir konuda daha dua isteyeceğim. Önce başlangıç duamızı yapalım. Allah'ım sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Burası Radyo 7, Talha Boravge, Gökhe ben. Dişçideydim. Böyle dişin kökünde bir iltihaplanma olmuş. Böyle açtı, oraya böyle bir antibiyotik koydu ama bunun bir süre kalması gerekiyor. Oranın iyileşmesi, ondan sonra kapanması gerekiyor. Haliyle böyle nasıl bir ağrı? Diyeceksiniz ki ağrı kesici yutmadın mı? Yuttum, etkisi geçti. Onun da belli bir saati var da, biliyorsunuz hani üst üste yutmak da mide için iyi değil. Ya düşünüyorum, İnsanoğlu böyle kibirleniyoruz, havamızdan geçilmiyor da bir tane dişin kökündeki küçücük bir iltihap senin hayatını zindana çeviriyor. Neyine kibirleniyorsun ya? Diyorlar ya, havan kime? Ya vallahi çok aciz bir varlığız, çok zayıf bir varlığız diğer varlıklara göre aslında. Bizi hepsinden daha öne çıkaran şey bizim şerefimiz, haysiyetimiz, namusumuz. Yoksa fiziksel olarak veya dayanıklılık olarak gerçekten çok zayıfız.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Evet, insan bazı şeylerin adını koyamaz. Ama genel olarak insanların yaptığı bazı şeylerin de adı konacak gibi değil. Akıl almıyor, mantık almıyor. Ve maalesef her çağda tabii insanın bozuğu da vardı, iyisi güzeli de vardı ama sanki artık daha bir bozuldu. Bunu niye söylüyorum? Önceden utanma diye bir şey vardı mesela. Artık böyle bir adına özgüven denen ama özgüvenle alakası olmayan bir patavatsızlık var. Şiddet yaparken de, küfrederken de, edepsizlik yaparken de. Ne öyle işte. Vallahi. Üç evladı olan bir baba olarak endişeliyim. Ama bir taraftan da Müslümana umut kesmek yakışmaz. Elimizden geleni yapacağız dik durarak.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

şöyle bir mesajlarınıza bakalım. Biliyorsunuz ben yayına başladığımda hemen sosyal medyadan duyuruyorum. Çünkü orada böyle dalıyorsunuz sörflere, unutuyorsunuz programın başladığını. Görüp hatırlayıp gelenler oluyor. Pekala. Canan Hanım geçmiş olsun demiş dilimizden dolayı. Eyvallah. Melek Er Ankara'dan selamlar diyor. Çok teşekkürler herkese. O da güzel dilekler de bulunmuş. Dostlarım bir araya gelmiş. Can dostlarım. Neredeler? Aksaray'da bir öğle yemeğinde buluşmuşlar. En derin muhabbetlerimizle demişler. Kimler? Evet, Metin Alparslan abimizi, Milli Eğitim Müdürü, Aslan Yıldız Gençlik Spor Müdürü, Mahmut Dağ, Uğur Dağ, Emin Dağ. Selam olsun hepsine. Orada olmayı istedim, eyvallah. Ama yakında da buluşacak gibiyiz tekrar. Benim en çok geldiğim yerlerden biri, çünkü çok güzel ağırlanıyoruz. Ben hani bazen derim ya, bir yere andığımda onlar beni sever, ben de onları. 68 Aksaray öyle. Evet. Sonra Koray isimli bir kardeşimiz var. Koray ve Fatih. Eyvallah demiş. Eyvallah. Yardırıyorsun bu parçalar ne güzel diyor. Peki hadi bir tane daha gelsin, ayrılmayın.

nasıl gülüyorum, nasip böyle bir şey. Aksaray'daki mesajı atan Harun Koç Can sürekli reis der, canım benim, güzel insan. Onu unuttuk ha, mesajı atanı unuttuk, iyi mi? Bizi oraya hep getireni unuttuk. Bir unutturan var Harun baba.

Evet, uzun yıllardır dinleyenler var. Hiç kaçırmadan saatini kuranlar var. Gece 24'te, gündüz 14'te seni dinlemezsem olmaz diyenler var. Ama tavsiye üzerine veya radyoyu karıştırırken sesime takılanlar var. Dinlettiğim şarkılara, türkülere takılanlar var. Ya kimmiş diyenler var. Tanışalım. Ara ara böyle küçük paragraflarla tanışırım, bilirsiniz. Şimdi onun zamanı.

Kimine uzağımdır, kimine çok yakın. Kimi, aha şu gönlüme sığmaz, kimine de içim ısınmaz. Kimi mecburiyetim, kimi de sanki servetim. Kimi gülen yüzüm, ulan kimi de ömrüme zulüm. Kimleri var canım, canımda canım. Kimileri de sabrım, ama biliyorum ki hepsi benim imtihanım. Allah Allah.

Şimdi sıradaki şarkıyı bizi sadece dinlemekle kalmayıp dinletenlere armağan ediyorum ama özellikle dertli dinleyicilerimize. Tabii diyeceksiniz ki Talha kimin derdi yok ki? Eyvallah. Bir kendime nazım geçer, bir kendime yeter gücüm. Hep ben çok sevdim ama hikayelerim hep kaldı yarım. Bu yüzden sağlamdır korkularım. Ama insanlara güvenim de hep kırılgan. Nasip değilmiş dedim, sineye çektim. Haklarımı da hep helal ettim. Çünkü dedim ki yav benim sevgimi yük sayan benim ahımdan ne anlasın?

Sen demesen de aslında halin der ama yine de bazılarına demen lazım. Diyeceksin ki ben soğuk ya da kalpsiz biri değilim. Sadece böyle önüme gelenin samimiyetine güvenmemeyi, herkesin yarı yolda bırakabileceğini, çabanın önemsiz olduğunu, kimsenin de düşündüğüm kadar iyi olmadığını acı acı öğrenen biriyim. Tam bu saydıklarımı acı tecrübelerle öğrenmiş biri dışarıdan kalpsiz diye yaftalanabilir, doğrudur. Ama suçlama, yaşadıklarını sen yaşasan ne yapacaktın kim bilir?

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Dokuhom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Vakıfbank Vinov sunar.
5: İpotek. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz mal üzerine kurulan rehin işlemidir.
4: Vakıfbank Vinov sundu.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
1: Reklam.
7: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: 900 TL.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6.

0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
1: Pilot Garaj Oto Expertise.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Pilot Garaj Oto Expertise.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Expertise.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Konuştuğum şeyler var. Hiç konuşmadıklarım. İçinde kaybolduğum şehirler ve içimde kaybolup giden insanlar var. Eskisi kadar kafama takmasam da bazı şeyleri, yine de içimin bir türlü almadığı haksızlıklar var. Hak ettiklerimle vazgeçtiklerimi ayırdığımdan bu yana ben gönlümü sevdiklerime, yolumu Allah'a bıraktım. O ki benim varacağım yerde, duracağım yerde

Pekala, yine bakalım mesajlarınıza, şehirlerinize buradayız diyen, sevgisini, selamını, duasını esirgemeyen kimler var? Beylikdüzü'nden Sümer Bey yayınlar dilemiş. Hatay Erzin'den Kader Hanım. Sürekli dinliyorum, bana evde arkadaşsınız demiş. Uğur Akay saygılar diyor, saygı bizden. Az önce okuduğunuz tanışalım diye söylediklerinizi paylaşır mısınız diyor. Biliyorsunuz programda okuduklarımı, anlattıklarımı sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Neden olmasın? Dürdane Hanım Konya'dan, annemle birlikte sıkı dinleyiciniziz demiş. Eyvallah.

Nurdali Köroğlu, seni dinlemezsem olmaz her gün demiş. Eyvallah, Arsuz'dan Delal, araba kullanırken sizi dinliyorum diyor. Eyvallah, selam olsun hepinize.

0: ve bir kamyon arkası yazısı.
1: Oldu bir hayli zaman, benden selam söyle dağlara.
0: Diyor ki,
1: benden dağlara.
0: Kimseye düşman değilim.
1: Oy, turnam, turnam.
0: Ama bazıları artık dostum değil.

belki yurt içinde, belki yurt dışında beni şu an duyan, dinleyen sen. İçine attığın her cümlenin, boş verdiği üzerine örttüğün her duygunun ve sen günden güne tükenirken hayat verdiğin her insanın, gerçi hayat vermek Rabbime mahsus bir mesele, şöyle diyelim, umuduna vesile olduğun, ayakta kalmasına vesile olduğun her insanın bir bakmışsın kölesi olmuşsun. Şöyle derler ya, o alışkın, o kendini yormayı seviyor, o mutlu ettikçe mutlu oluyor, böyle diye diye senin için kan ağlarken onlar gülüp geçerler haline.

0: Gölge sizler.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Tekirdağ Çatalca yolunun 11-13. kilometreleri, Karaman Mut yolunun 64-66. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
6: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi. Türksel
8: gücünde 5G. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortalarında...

0: Hasta olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adına.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Evet, herkesin biraz anlattıkları da olur, İçinde biriktirdikleri de. Belki düzelir diye uğraştıkları da olur, görmezden geldikleri de. Sevdikleri de olur, içi ısınmadığı için sevemedikleri de. Ya o söylüyorsa doğrudur dedikleri de olur, bir de asla güvenemedikleri de. Evet, ömür oldukça yanımda olsun istedikleri de olur, bir de hayatı boyunca bir daha yüzünü bile görmek istemeyecekleri de.

Evet, Nisan yağmuru. Yavuz Bingöl'den bir Nisan yağmuru daha dinleyelim. Nisan yağmuru berekettir. Evet. Bu zamanda dikkatli olmak lazım. Her selam verene dost, her gülen yüze de insan dememek lazım. Çünkü kötülük artık bağırmıyor. Sessizce yaklaşıyor. Öyle yat kat, Allah'a şükür et. İyi insanlara denk gelmek için Yaradan'a bol bol dua et. Zira bu devirde her zamankinden daha fazla niyetler gizli, yüzler maske dolu. Kalbi temiz olan yoruluyor, vicdanı olan yalnız kalıyor. Rabbim hepimizi böyle arkamızdan konuşanlardan değil, arkamızda sağlam duranlarla dost etsin.

Yolumuza gözleri sevgiyle bakan, sözü dürüstlük kokan, yüreğinde insanlık olan kullardan çıkar. Yorulduk insanlar içinde insanlık aramakta.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa Radyo 7'mizde yine buluşacağız. Malum bu program gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye Radyo 7'de. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha, Bora, Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokovda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Selfies.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurusunu kesin olarak reddetti. Kurulun verdiği bu kararla birlikte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı yönetim değişikliği kararı hukuken tamamen kesinleşmiş oldu. CHP'li Düzce Akşakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Belediye Başkanı Albayrak'ın ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaklaşan Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzuru için 334 bin personelin sahada görev yapacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, bu personelden yaklaşık 66 bininin sadece bayram trafiğindeki güvenliği ve düzeni sağlamak için konuşlandırılacağını belirtti. Gövde dolga hacmiyle Türkiye'nin en büyüğü olan Atatürk Barajı'nda tam 7 yıl aradan sonra tahliye kapakları yeniden açıldı. Bahar aylarındaki yoğun yağışlar nedeniyle maksimum doluluğa ulaşan barajdan kontrollü su tahliyesine başlandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu küresel enerji sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum hakkında açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede son 24 saat içinde stratejik boğazdan sorunsuz şekilde 35 ticaret gemisinin geçiş yaptığı duyuruldu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine gece yarısından bu yana düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı bombardımanda yaşamını yitirenlerin 6'sının sahada görev yapan ilk yardım ve sağlık personeli olduğunu açıkladı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Antalya'da Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi açıklandı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 45,74, euro 53,08, gram altın 6646, çeyrek altın 10.916 lira. Borsa İstanbul 100 Endeksi günün şu dakikalarında 13.738 puandan geçiş yaptı. Brent petrol ise 105 dolardan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
1: Arvento yoldur.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: Bilinçli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
3: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
2: Seymen, hayırlı bayramlar diler.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele Kılçık Hocam.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: hafta olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Rabbim kaldıramayacağımız yükü, taşıyamayacağımız derdi, çekemeyeceğimiz çileyi, gidemeyeceğimiz yolu, aşamayacağımız engelleri, yaşayamayacağımız canı, sevemeyeceğimiz yari, evet, lokmayı, yiyemeyeceğimiz lokmayı, konuşamayacağımız sözü, duymayacağımız sesi, gidemeyeceğimiz mekanı, giremeyeceğimiz gönülü, kavuşamayacağımız aşkı verme bize ey Rabbim. Hayırlı cumalar, hoş geldiniz ve aşk olun.

beni beni sev. Ne güzel bir şarkıydı değil mi efendim? Devam ediyoruz. Yine şu son günlerde çok dikkatimizi çekenlerden biri. Aşkın Sesi bendeniz Menha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz Radyo 7'mizde başladı. Canımız cumamızda bu güzel günde, bu özel günde tedbiri bereketiyle birlikte. Efendim yine hemen şunu da ekleyelim istiyorum. Cumanın bu güzelliği sebebiyle, hasebiyle sevdiklerimize bağışlasın. Bütün şu an sesimi duyan sevgili dinleyenlerimizi Rabbim sevdiklerimize bağışlasın. Her birinizi selam olsun ve işte o güzel şarkı beni bıraktı.

Kasıtlı olarak yapmak istemeyiz hiçbir zaman için. Kimsenin canını yakmak istemeyiz. Bazen görmezden geliriz. Farkında değilmiş gibi fark ettirmemeye çalışırız. Öyle değil mi? Duymak istemediğimiz sözü başkasına da söylemeyiz. Sözlerin insanların canını nasıl acıttığını iyi biliriz çünkü, değil mi? İntikam almak yok, onlarla uğraşmayız bile. Kadere bırakır izleriz. Evet, bizi seven insanı bin kat daha çok sever. Kıymetlendirdikçe, o bizi kıymetlendirdikçe biz de onun kıymetinin artmasını sağlamaya çalışırız.

0: neler neler yaşanıyor. Değil mi? Kimler için? Kim olanlar?
1: Bana mısın demiyor.
0: Kimdin, kim oldun? Bir düşünmek lazım. Nereden geldim, nereye gidiyorum ve nasıl gidiyorum? Değil mi? Bunlara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Aşk olun.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 45,74, avro 53,10, gram altın 6651, çeyrek altın 10.933 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.742 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: Kredi kartı. Kart sahiplerine belirli yerlerde kredili alışveriş imkanı sağlayan bir tür ödeme aracıdır.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Reklam.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizban kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans,
9: yarına güvenle planlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
10: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
12: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Geldiniz.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
9: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Öyle ya, yaşayana sormak lazım. Yani ne konu olursa olsun yaşayana sormak lazım. En iyi ifadeyi onlar. Yaşamayan bilmez çünkü. Ha belki empati yapabilir ama ateş düştüğü yeri yakar. Aşkım.

Yürek yakan bir şarkıydı. Radyo 7'de Aşkın Yayın Aile Ebru'ydu. Neler neler görülmüyor şu hayatta değil mi sevgili can bağları? Neler neler. Mesela aklımdasın diyen balıklar, ömrümsün diyen kelebekler. Çok görülüyor değil mi? Çok. Aşkım.

Şöyle Ersan Erden hemen sonra Radyo 7'de bir de intizar yorumu dinleyelim. Şöyle bir özlem duyan, özlem, hasret duygularını yoğun yaşayan dinleyenlerimiz için şu an bu güzel şarkıyı hemen armağan edelim. Ve tabii ki Allah kolaylık versin, kolay değildir. O özlem duygusu, hasret duygusu bambaşkadır. Allah yardımcıları olsun ve selamlarımızı armağan edelim efendim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Ritmini yakala Magna P.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele Kılçık hocam.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bir reklam.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Reklam. Radyo 7.
7: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına ilişkin yaptığı itiraz başvurusunu görüşmek üzere toplandı. Kurulun bu kritik toplantıdan çıkaracağı karar, ana muhalefet partisinin yönetim tartışmalarındaki hukuki seyrini belirleyecek. İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 110 şüpheliden 83'ü adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde yaklaşan Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek erken saatlerde yola çıkan sürücüler nedeniyle hareketlilik başladı. Güzergah genelinde akıcı bir trafik gözlenirken otoyol polisleri denetimlerini sıklaştırdı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı kutsal topraklara yönelik büyük ibadet yolculuğuna ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan resmi açıklamada bugün itibarıyla dünya genelinden 1,5 milyondan fazla hacı adayının ülkeye ulaştığı bildirildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir'in yardım filosu aktivistlerine yönelik skandal görüntülerine sert tepki gösterdi. Parlamenterler uluslararası kamuoyuna seslenerek bu kötü muamelenin münferit bir olay olmadığını, gerçekleştirmemesi gerektiği uyarısında bulundu. İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere yayımladıkları ortak bildiride işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan şiddete dikkat çekti. 4 Avrupa ülkesi bölgedeki durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yasa dışı yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını vurguladı.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometreleri, Bingöl-Karlova yolunun 1-3. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşü ve beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı kılmak için destekleyici politikalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Bakan Bolat, küresel jeopolitik gerginliklere ve zayıf dış talebe rağmen Türkiye'nin ihracatta dirençli bir performans sergilediğini açıkladı. Borsadaki işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, Pazartesi ve Salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleşecek.
0: Halkbank'ın katkısı.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.

Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60

0: Magnape. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
8: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
9: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

peşine her şeyi koymuş Allah. Her şeyimiz var aslında. İste diyor. İste vereyim. İstiyoruz Allah'ım. Şu an kimin ne sıkıntısı varsa hepsini gider. Gidenlerden rahmetini, kalanlardan merhametini esirgeme. Dertlerimize deva, borçlarımıza eda. Evet. Ödeme kolaylığı, hastalıklarımıza şifa, evlerimize huzur ver Allah'ım. Amin.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

Aslında her şey yalan oluyor. Yaşanıyor, bitiyor ama yaşanırken her şey böyle sanki bitmeyecek gibi, tükenmeyecek gibi, geçmeyecek gibi gelse de evet, geçiyor ve hatta yalan oluyor, masal oluyor. Masal oluyor. Serdar Bağcan'la devam edelim. Öyle bir yerdeyim ki Radyo 7'de.

Acımasızı sevilen eserlerden biridir ki sevenlerini özellikle başta peşin peşin armağan etmiş olayım. Hemen bu güzel eserden sonrasında bir başka güzel esere tabii ki geçeceğiz. Ama sizler de mesajlarınıza dahil olabilirsiniz. Ben de okuyabildiğim kadar bol bol mesajlarınızı okuyacağım inşallah. 0507 977 0101'den sizler yazıp gönderin mesajlarınızı sevgili Can Bağları. Şehirlerinizi, evet unutmayın isimlerinizi de. Hadi gönderin gelsin bakalım.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, banlı ve reçeli.
2: Seymen, hayırlı bayramlar diler.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
8: Bir Evim.
9: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
10: Nazarlar değmesin.
11: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
14: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
17: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
20: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
21: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

ya. Her yorumda bambaşka. Şıktı ve güzeldir. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Hemen şöyle bir bakalım. Bu güzel şarkıları artık armağan etmeye başladım. Bakalım kimler kimler için güzel şarkıları gönderecekler. Sevgili Pınar Hanım, sizin için Sakiler'den güzel bir eser demişsiniz. Hemen gönderiyorum.

herhalde olsa yoğun talep oluşur diye düşünüyorum. Efendim hayırlı yayınlar. Zonguldak'tan Barış Altuntaş, aileme ve Radyo İyi'de ailesine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çokça selamlar iletiyoruz ve hemen şöyle bir bakalım. Mersin'den Sualp, babama demiş saygılar ve sevgilerle, ben Serdar Yılmaz armağan ediyorum demiş.

Benden abla seni çok seviyorum demiş ve severek dinliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki esere kendime armağan ediyorum demiş. Ankara'dan sevgili Zeynep. Ve hemen şöyle bakıyorum. Nahide Babaşlı'yı isteyen sevgili Özlem. Özlem ve tüm arkadaşları için armağan ediyorum. Ve Ahmet Bey de yine Nahide Babaşlı'dan istemiş. O da arkadaşları için istemiş.

Dedik ve şimdi gördüğüm kadarıyla Yiğit Bey özellikle Melek Mosso'dan bir eser demiş. Melek Mosso ve İbrahim Erkal'ı bir araya getirmiş olacağım. Çünkü bir İbrahim Erkal eserini dinleteceğim Melek Mosso yorumundan. Ve devam ediyorum. Ankara'dan Soner selamlar olsun. Selamlar efendim. Az önceki Doğan'a amin diyorum canım ben hanım demiş. Rabbim kabul etsin amin. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Malatya hep dinlemede demiş. Bugün hasta olup okula gidemeyen oğlum Ömer Safa'ya ve İstanbul'daki abisi İbrahim Tuğrul'a ve ikizlerim olan İsmail Tuğra ve İrem Tuğba'ma gelsin. Allah'a emanet olun demiş Nurgül Karataş. Çok selam olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel, kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yer yer bayramı şene.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5.500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5.000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2.500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 0065.

0: Radyo 7 Haber.
1: Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına ilişkin yaptığı itiraz başvurusunu görüşmek üzere toplandı. Kurulun bu kritik toplantıdan çıkaracağı karar, ana muhalefet partisinin yönetim tartışmalarındaki hukuki seyrini belirleyecek. CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi olarak mesaisine başladığı açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, dünden itibaren 37. kurultayda belirlenen parti meclisi ve tüm kurulların görevlerinin başına döndüğünü duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca yollarda güvenliği sağlamak üzere 334 binden fazla kolluk personelinin sahada olacağını bildirdi. Bakan Çiftçi, bu bayram döneminde sürücülere yönelik tuzak radar uygulamasının yapılmayacağını ve ceza yerine rehberlik odaklı bir denetim modeli uygulanacağını açıkladı. Vatandaşların şikayetçi olduğu fahiş site aidatlarına çözüm getiren yeni yasal düzenleme, meclis onayı ve resmi gazetede yayımlanmanın ardından yürürlüğe girdi. Yeni döneme göre apartman ve site yönetimlerinin tek taraflı fiyat belirleme yetkisi elinden alınarak doğrudan kat maliki vatandaşların onayına bırakıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in Helsingborg kentindeki gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak Türkiye'yi temsil etti. Bakan Fidan, İki gün sürecek olan bu kritik zirvede müttefik ülkelerin başkanlarıyla bölgesel savunma, terörle mücadele ve ittifakın genişleme stratejilerini ele alacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da aylardır süren insani drama ilişkin uluslararası basına sert açıklamalarda bulundu. Bakan Lavrov, İsrail ordusunun Gazze şeridinde yürüttüğü askeri operasyonların ABD Başkanı Trump'ın bölgede barışı sağlama inisiyatiflerine tamamen aykırı düştüğünü savundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, küresel enerji sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum hakkında açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede, son 24 saat içerisinde stratejik boğazdan sorunsuz şekilde 35 ticaret gemisinin geçiş yaptığı duyuruldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,75, avro 53,07, gram altın 6.644, çeyrek altın 10.937 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.808 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık. Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
1: Arvento yol...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Türk takımlarından teklif aldığını söyledi. Pep Guardiola sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.

0: Burası Radyo 7. Radyo
1: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Meteorolojiye göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 20, İstanbul 22, İzmir 25, Antalya 23, Kayseri 18, Samsun 21, Iğdır 24, Hakkari 20 derece olacak. En güvenilir

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
1: Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
2: seveceğim. Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Bir reklam.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Ve Değilim güzel şarkı. Bugünlerde çok sevdiğimiz bir şarkı daha var ki hemen orada da geçeceğiz. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Sevgili Can Bağları, dışarıdan bakınca çoğu onlara zor insan der. Aslında içlerinde başını okşayıp bir uyutmak isteyeceğiniz küçücük bir çocuk saklıdır. Asla size ait değillerdir ama hep sizinledirler. Bilirsiniz, hissedersiniz ve bu bazı insanlar en çok ihtiyaç duyduğunuz anda ortaya çıkarlar. Minicik bir hamleyle sizi, yaşadıklarınızı ve hayatı, kısaca her şeyi yoluna koyarlar ve siz, siz olun, onları hep, hep ama hep kalbinizin kıyısında saklayın. Kıymetli onlar çünkü.

Ve şöyle mesajlarla devam edelim. 0507-977-0101'den. İyi yayınlar Venher ablam demiş. Ben Berna Yelda, Elazığ'dan yazıyorum demiş. İray Zerduş'tan bir eser yayınlar mısın? Canım her şeyim olan biricik eşim Aliş Sökmen'e armağan ediyorum demiş. Selam olsun. Hemen gönderiyorum. Dön Geriye adlı eserini seçtim. Uygun mudur Berna'cığım? Samsun'dan Nazife, TÜVTÜRK merkez çalışanlarına gelsin sıradaki şarkı demiş. Tüm TÜVTÜRK çalışanlarına armağan edelim, özellikle Samsun şubesine tabii ki.

diyet olmuş. Şimdi ise hemen sevgili Beste, senin için Orhan Ölmez gel deme diyecek ve hemen sevdiklerin için dinlemeye başlayalım. Kütahya'dan Yalçın, benden alın kolay gelsin demiş. Eseri size ve Gökşen'e armağan ediyorum demiş. Hemen gönderiyorum efendim. Teşekkür ediyorum.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşü ve beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı kılmak için destekleyici politikalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Bakan Bolat, küresel jeopolitik gerginliklere ve zayıf dış talebe rağmen Türkiye'nin ihracatta dirençli bir performans sergilediğini açıkladı. Borsadaki işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, Pazartesi ve Salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleşecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep elim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18 bin TL, yurt dışı kurban bedeli 7 bin TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
7: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
10: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

her şeye rağmen yaşamaya devam etmek. Hatta bazı kardeşlerimiz ne yaparlar? İkinci baharı çok güzel yaşarlar. İkinci baharlar, nice baharlarınız hayatınızda. Her gününüz bahar gibi olsun. Böyle mis kokulu çiçekler içerisinde huzur, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde olun hep.

sizlerin şöyle yönlendirmesiyle Asaf Bey, Serhat Bey ve Berat Bey'e armağan ediyor özellikle. Şükriye Tutkun'dan bir eser demiş ki ben de aklımdan geçiriyordum. Bugün isabetli oldu Şükriye Tutkun. Gücüm yetene kadar hemen dinlemeye başladık. Sevgili Melek Hanım selam olsun. Kızları Melisa ve Alina'ya armağan ediyor özellikle. Ve ben de onlara başarılar diliyorum. Ne güzel sınavlara hazırlanıyorlarmış. Herhalde bu güzel bir motivasyon olur. Çokça selam olsun.

biraz son mesajlara bir bakayım. Bayağı yoğun mesaj var, okuyamadığım birçok mesaj da var ama en son gelene şöyle bir bakacağım. Ankara Batıkent'ten Gülsüm, tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Hemen son eserimi armağan ediyorum. Sultan Gazi'den Mehmet Şah, patronumuz Yusuf Bey ve iş arkadaşım Muhammed, Abdullah, Yakup, Münir, Yıldız, Esra, Meryem, efsane için demiş. Son eserimi armağan ediyorum, inşallah kabul buyurun efendim. Bugünlük de benden bu kadar. Evet, yine haftayı tamamladık. Güzel hafta sonları diliyorum inşallah. Hafta sonunda da güne beraber başlayalım. 09'dan 12'ye Radyo 7'de aşkın sesine kulak veriniz efendim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
10: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Ritmini yakala.
13: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnapec.

İnsan bazen iyiyim demeyi alışkanlık haline getiriyor. Oysa içinde yorgun bir kalp taşıyor ve bazı insanlar en çok gülümserken ne yazık ki kırılıyor. Hoş geldik. Güzel bir akşamda Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

Kalpten düşüyor belki ama kalpten çıkmıyor. İnsan unutmaya çalışıyor ama bir şarkı yetiyor her şeyi hatırlatmaya. Bugün sanatçıyı sizler, şarkısını ben seçiyorum. Bölümümüz budur. Sizler dinlemek istediğiniz sanatçının adını bizlere iletmeniz yeterli olacaktır. Hiç vakit kaybetmeden WhatsApp hattımıza aktaralım. 0507 977 01.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir

0: Bazı acılar zamanla geçmiyor, insanın içine yerleşiyor. Günlük hayat devam ediyor belki ama kalbin bir tarafı hep eksik kalıyor. Şimdiki eserimizde çilesi derdi olan ve onlarla mücadele eden tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Rabbim tez zamanda ferahlık versin.
1: Burası Radyo 7.

0: İzmir Bornova'dan Mert Ozan Akbaba diyor. Canım sevgilime gelsin. İzmir'in o güzel enerjisine ve aşkınıza buradan kocaman selamlar. Evet, Ayvalık'tan Selin, balkonda benimle çay içen anneme armağan etmek istiyorum bir Yıldız Silbe şarkısı demişsiniz. Annelerimizin başımızın üstünde yeri var. Ayvalık esintisiyle ellerinden öpüyorum tüm annelerin.
1: Burası Radyo 7.

ki. Bazı insanlar birini öyle seviyor ki hayatını ona göre kuruyor ve sevdiği olmayınca hiçbir şey onlar için tamamlanmıyor. Bugün sanatçıyı sizler, şarkılarını ben belirliyorum. WhatsApp üzerinden bizlere dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. İstanbul Kadıköy'den Burak, trafikteyiz. Bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı rica ediyoruz. Trafikte olan herkese armağan olsun diyor. Hep beraber bu güzel esere kulak verelim.

0: hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri, Tokat Sivas yolunun 19-22. kilometreleri, Bingöl Karlova yolunun 1-3. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bazı insanlar küçük bir cümleye bile hasret kalıyor. Bir nasılsın, bir özledim bile yetiyor bazen. Çünkü insan en çok unutulunca kırılıyor bu hayatta. Evet, günlerden cuma. Birçoğunuz şu anda yollardasınız. İstanbul'un trafiği ve ayrıca Türkiye'nin genelinde de bir yoğunluk var diye tahmin ediyorum. Çünkü bayram arifesi. Birçoğunuz memleketinize ya da tatile, seyahat için yollardasınız. Yolunuz açık olsun.

Çanakkale Deniz tüm hastane çalışanları için Kayağan'dan bir şarkı diyor. Şifa dağıtan illeriniz dert görmesin inşallah. Bursa İnegöl'den Ahmet Kamur Anakkor'dan bir şarkı diyor. Harıl harıl çalışan esnaf kardeşlerime armağan olsun demişsiniz. Kamur Anakkor bizlerle birlikte. Evet, Manisa'dan Fatma Hanım sınava hazırlanan kızıma ve tüm gençlere moral olsun diyor. Selçuk Balcı'dan bir şarkı dinletebilir misiniz? Elbette ki. Ayrıca bu güzel şarkılarda sevgili Erinan ailesine, Murat Erinan'a armağan olsun.

bazı duygular kelimeye sığmıyor, öyle değil mi? İnsan konuşsa da anlaşılmayacağını düşünüyor ve bazı geceler sessizlik daha çok şey anlatıyor insanoğluna. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Güzel bir Sezen Aksu yorumu.

Sebzeden Meltem Coşkun Sabah diyorum. Başka bir şey demiyorum abi diyor. Var diye başlayacak tüm mesai arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Hemen ardından Çorlu'dan Caner'in Devrim Gülenç'ten bir şarkı diyor. Çok da sevdiğim şarkılarından bir tanesi bizlerle birlikte. Tüm sevgi dolu insanlara armağan olsun demişsiniz. Dinleyelim.

Kuşadası'ndan Zeynep Ekin Uzunlar çalar mısınız? Uzaktaki sevdiklerini özleyenlere armağan olsun. Olsun bakalım. Hemen ardından Ankara'yı Kızılay'dan Arda. Tüm üniversite öğrencileri için Ebru Gündeş'ten bir şarkı rica ediyorum demişsiniz. Gönderelim. Evet, Trabzon'dan Temel. Tüm Trabzonlar için bir şarkı demişsiniz. Ebru Gündeş'in ardından gelecek istemiş olduğunuz sanatçı.

Samsun Bafra'dan Gökhan, askerden yeni gelen kardeşim için bir İbrahim Tatlıses yorumu istiyoruz diyor. Sizler için dinledik. Eskişehir'den Cansu, şimdi senin istemiş olduğun sanatçıya kulak veriyoruz. Çocukluk arkadaşlarım için istiyorum abi diyor.

Sivas'tan Veysel istemiş olduğun şarkıyı dinledik. Memleketindeki tüm dostlarına, arkadaşlarına armağan ediyor. Hemen ardından Ordu Ünye'den Elif'in istemiş olduğu sanatçıdan çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yarın evlenecek olan yakın arkadaşıma armağan ediyorum diyor. Ve Alanya'dan Tarık, Selami Şahin demişsiniz. Bizler de en çok sevdiğiniz şarkılarından bir tanesini sizlerle buluşturalım. Tüm turizm çalışanlarına armağan etmek istiyor. Hadi bakalım.

bizi yaradan tüm zorlukları kolaylaştırsın inşallah. Erzurum'dan Murat. Alıştım. Sıla demiş, başka bir şey demiyorum diyor. Tüm dadaşlara armağan olsun. Sıla'nın en çok sevilen şarkısıyla devam edelim. Hemen ardından Adana Seyhan'dan Meryem'in istemiş olduğu Ozan Monas'a kulak vereceğiz. Tüm aile fertlerim için diyor.

Zaman geçiyor, insan değişiyor, şehirler bile değişiyor ama bazı isimler kalbin içinde aynı yerde kalıyor. Evet, Elbistan'dan Büşra Gülden Karaböcek demişsiniz. Canım öğretmenime ve tüm fedakar öğretmenlerimize armağan olsun diyor.

0: ben senin hasretini alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup
1: İnsanoğlu gitti. Her şeye alışıyor. Her ne desek de alışamayız, alışıyoruz. Zaman gösteriyor bunlara. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Evet, mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Yarın saat 17'de Radyo 7'de sizlerle birlikte olacak Murat Çetin. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Programımız başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatler 22'yi gösteriyor. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu gece size dinletmek için en güzel şarkılar seçildi, listelendi. Dilimizin döndüğünce sohbetlerimizde bu şarkılar bütünleşecek. Sizler de kısa mesajlarınızla programımıza katılacaksınız. Bu harika şarkıları bu gecede sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Yollarda bize kulak verenlere, çalışanlara, tüm dinleyenlerimize kocaman bir merhaba. Program başladı. Hoş geldiniz.

dünyanın yükünü bir ben mi omuzladım diyor ya. İnsan bazen bu dünyadaki en dertli insan olduğuna inanmak istiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir başkasının kendinden daha zor durumda olduğunu bilmek onu rahatsız ediyor. Çünkü onunla teselli bulacak. Her zaman diyorlar ya, beterin beteri var haline şükret dostum diye. Bunu kabullenmek istemiyoruz bazen. Diyoruz ki dünyanın en dertli, en sıkıntılı insanı şu an benim.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

başkasının bizim değerimizi, kıymetimizi bilmesi ya da bizi değerlendirmesinden ziyade kendimize karşı adil, eşit davranırsak, kendimizi kayırmazsak aslında ne olduğumuzu biliriz. Yani kendimizi temize çıkarmıyorsak hatalarımızı, eksiklerimizi, fazlamızı biliriz değil mi? Biz kendimizi bilelim yeter diye düşünüyorum. Bu arada bu gence yeni dinleyicilerimizle tanışmak istiyorum. WhatsApp üzerinden lütfen bize yazın. Daha önce hiç mesaj göndermemiş ya da mesajları okunmamış olanlar, isminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın ve sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edin. Hadi bakalım, sizinle tanışmak istiyorum.

bir şarkı vardı ya, canım dediklerim canımı aldı diye. Yahu birine gönlümün efendisi dedik diye bizi kul köle dövmesine de gerek yok değil mi? Çoğu insan sıcakkanlı, kolay iletişim kurduğu için pek çok insan tarafından ciddiye alınmıyor. O insanların çok iyi niyetli olduğunu söyleyemeyiz. Çantada keklik olarak görülüyor. Çözülemeyen, az konuşan, mesafeli insanlarsa hep merak ediliyor. Sanki daha fazla saygı duyuluyor onlara.

bilsin ben Diyarbakır'dan Yalçın. Daha önce çok fazla mesaj yolladım ama hiçbiri okunmadı. Rica etsem okur musunuz? Sevgilime bir sürpriz yapmak istiyorum. Sıradaki şarkıyı yanımda bulunan sevgilime armağan ediyorum diyor. Diyarbakır'dan Yalçın kardeşimiz. Onu ve yanında bulunan sevdiğini mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Antalya'dan Asiye Çanta bütün kendini yalnız hissedenlere gelsin sıradaki şarkı demiş. Madem öyle kendini yalnız hissedenlere gelsin ama yalnız olmadığınızı da bilin. Biz varız sizin yanınızda. İletişim halindeyiz. Yazın bize yalnızlığınızı paylaşın. Ay.

0: Burası Radyo 7.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

bu harika şarkıyı dinlerken bir söz geldi aklıma. En büyük gürültüyü, en büyük sesi gök gürültüsü çıkarır ama toprağa usul usul yağmur besler derler. Yani işini usulca sakince yapanları hatırlarız bu sözle birlikte. Bazı insanlar çok konuşur, çok yüksek sesle konuşur, çok heyecanlı konuşur. Dinlediğinizde etkilenirsiniz, acaba ne diyor diye kulak verirsiniz. Ama bir anda daha sakin kendini ifade eden, daha net ifade eden insanların daha doğru olduğunun farkına varırsınız yaşadıkça. Gaziantep'ten Dilan, sizi dinliyorum şu anda. Sıradaki şarkıyı eşim Mustafa Kutlar'a armağan ediyorum diyor. Antalya Elmalı'dan yazıyor Yasin Çerçi, İbrahim Bayar, Halil Bayrak. Oturuyoruz, bizim için de güzel bir şarkı gelir mi demiş 3 dinleyicimiz. Hem de en güzelleri gelir, hiç merak etmeyin. İyi yayınlar diliyorum. Aksaray'dan Baran Şahin ben, sevgilerimle saygılarımla. Sevgiler saygılar bizden size olsun. Aksaray'a da selamlarımızı gönderelim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından WhatsApp mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Fırsat buldukça, zaman buldukça okumaya, paylaşmaya devam edeceğim. Hadi şimdi gelin Sibel Can'a kulak verelim.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977

insan beğendiği, arzu ettiği şeye sahip olmak, kavuşmak için çok çok büyük sözler söyleyebiliyor. Ya da aşkına, sevgisine karşılık bulduğu zaman o mutlulukla sıcağı sıcağına da büyük sözler söyleyebiliyor. Ama zamanla duygular azalıyor, o sıcaklık soğuyor ve bu büyük lafların altı boş kalabiliyor. Değil mi? Bu şarkı bize bundan bahsetti. Kendisi tarif şu an Radyo 7 dinleyen tüm dinleyenlerinize gelsin sıradaki şarkı diyor. Almanya'dan Hülya, sıradaki parça eşim Beysel'e ve sizlere gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Ferdi Tayfur bekliyoruz demiş. Hiç merak etmeyin, Ferdi Tayfur'da dinleteceğim size. Gaziantep'ten Soner, şu anda sizi dinlemekte olan abim Ali Öztürk, Sedat Altın olabilir, Mücahit Oktaş, Yahya Fıstıkçı, eğer doğru okuyabildiysem onlara da armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Elimden geldiğince okumaya çalıştım Soner kardeşim. Bu güzel şarkıyı hem sana hem de onlara armağan ediyorum.

Kahramanmaraş'tan Hülya Boynu Eğri, selamlar sevgiler, sıradaki şarkı sevgili eşime ve kızım İclal'e gelsin diyor. Mutluluklar diliyoruz ailenizle size. Güzel insanlar, herkese merhaba, ben Antalya'dan Meryem Uçar. Radyonuzu sürekli dinliyorum, iyi ki varsınız. Bir tanem canımın içi, eşim Gürbüz Uçar'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor dinleyicimiz. Diyarbakır'dan Mesut abi, bugün eşimin doğum günü, lütfen mesajımı okur musun? Sevgili eşim Kader, seni çok seviyorum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın ömrüm diye meyler uzatılmış. Biz de kutluyoruz eşinizin doğum gününü, nice sağlıklı huzurlu yıllar diliyoruz. Sıradaki şarkı Sakarya'da sizi dinlemekte olan tüm dinleyenlere gelsin demiş bir dinleyicimiz. Madem öyle, bu güzel şarkıyı Sakarya'ya da armağan edelim. Demir attım yalnızlığa, şimdi radyolarınızda.

Özellikle bayramlarda bayram coşkusunu ailece, sevdikleriyle erkenden yaşamaya başlayanlar var. Eğer müsaitse İstanbul'dan çıkıp memleketine gitmek isteyenler var. Böyle zamanlarda bana sorarsanız yalnız yaşayanlar ya da hayat mücadelesi içinde yorulanlar bir kat daha fazla üzülüyorlar olup bitenler karşısında. Bu da çok enteresan değil mi? İçimizi burkan bir şey. Yani yalnız bir insan düşünün. Hayatı da oldukça zor idare ediyor. Böyle zamanlarda biraz daha hüzünleniyor gibi değil mi? Afyonkarahisar Dazkırı'dan Ersan sıradaki parçayı Yiğit Elektrik'ten Abdurrahman Yılmaz'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Tekirdağ'da sizi dinlemekte olan kuzenime bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor Ceyhun kardeşimiz. Gaziantep'ten Mehmet Çay Erzır'ın Erzincan'da bizi dinleyen işin Durdu Demir'e bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Sizin için de çalacağız. Şimdi gene yine çok sevdiğimiz bir yorumcuya Müslüm Gürses'e kulak verelim.

Osmaniye'den Mehmet yazıyor. Canımdan çok sevdiğim Buse'me. Sıradaki parçayı armağan ediyorum. Gecem gündüzüm hep o. Şu an ayrı yerlerde sizi dinliyoruz demiş. Memnuniyetle sizin için de çalalım. Bakalım bir diğer mesaja. Abdülkadir, Asaf, Halil Kirli, Muzaffer Çetin. Kahramanmaraş'ta bizi dinleyen İzmir Bucalı, Ergül Polat ve yanında bulunan arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. İzmir'den selamlar Mustafa Gül, Ege Ordu Perselenen. Balcıoğlu ailesine selamlar, iyi ki varsınız ve Aksaray'a selamlar. Zahmet olmazsa benim mesajımı da okur musunuz demiş dinleyicimiz. Okumuş olduk, okumaya gayret ettik, teşekkür ediyorum. Ben Dilanmaraş'ta bulunan amcam Ergül Polat'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. İkinci Müslüm Gürses şarkımızla devam edelim. Bugün tadımlık değil, doyumluk olsun. Müslüm Gürses yine söylüyor.

Her zaman diyorum ya, çok sevmek yetmiyor. Bir de ne kadar çok sevdiğinizi ispat etmeniz, karşı tarafa bunu inandırmanız da gerekiyor. Bu ne büyük bir yük değil mi? İşte senin için ölürüm deme noktasına kadar gidiyor maalesef. Zonguldak'tan sonra el sıradaki parça sevgili eşim Nurtaç'ıma gelsin. Seni çok seviyorum güzel gözüm diyor. Mutluluklar diliyoruz biz de size ve devam ediyoruz mesajları okumaya. Yıllardan beri olduğu gibi şu an yine Bozdağ'dan dinliyoruz sizi. İyi yayınlar diliyoruz. Şefik Erdurak Bozdağ ödemiş Bozdağ mı? Selamlar İzmir'e. Devam ediyoruz diğer mesajlara göz atmaya. Adana'dan Mustafa. Çocuklarım bana hep diyor ki baba aşık mısın? Evet çocuklar, ben aşığım. Neye baba diyorlar? Radyo 7'ye, çünkü çok seviyorum diyor. Ne güzel yazmışsınız ya. Mustafa Bey, çok güzel gönlünüzden kopup gelen bu esprili kelimeler, cümleler. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Çocuklarınızla mutlu yıllar diliyoruz. Bu şarkı bizden size armağan olsun. Konuşsana.

gerçekten duymak isteyenler için bir fısıltı bile yeter diye düşünüyoruz değil mi? Hatta fısıltıya dahi gerek yok. Birinin gözlerine baktığınız zaman sizin ne hissettiğinizi, ne halde olduğunuzu anlar. Hatta benim çoğu arkadaşım WhatsApp mesajlarımdan benim ruh halimi tahmin edebiliyorlar. Çoğu insan belli eder hiç konuşmadan ne hissettiğini ve gerçek dostlar, gerçek sevenler anlar sizin halinizi.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 010.

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Bir hayli mesaj birikti. Hadi gelin şimdi okuyabildiğimiz kadarını okuyalım. Bu güzel Orhan Gencebay şarkısı başlamadan önce. İyi çalışmalar Man Fabrikası'nda dinliyorum sizi. Adem Dursun için bir şarkı çalabilir misiniz demiş. Hem size hem de tüm emekçi kardeşlerimize armağan edelim. Ben Almanya Oberhausen'den Erdoğan. Sıradaki şarkıyı bana çalar mısınız? Ben kendime geç kaldım. Tüm gurbetçilere selamlar Almanya'dan. Olsun, geç olsun, güç olmasın kardeşim. Hayat devam ediyor. Her şeyi telafi edebilme imkanımız var. Allah sağlıklı güzel günler göstersin. Antalya Kepez Baraj Mahallesi'nden Hidayet Delibaş sıradaki parçayı bizim için çalar mısın? Antalya'ya da armağan ederim. Sakarya'dan Levent Ayat'a sizin için de çalacağız. Ankara'dan Fahri Ağaç'a işim Havva Nur için istiyorum. Tüm şarkıları severek dinliyoruz. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız.

0: Acı kaderine baş başa.
1: Ne güzel ifade etmiş değil mi Orhan Gencebay? İliklerinize kadar hissediyorsunuz şarkının acısını, sözlerin etkisini, öyle değil mi? Hele ki bir sevdanın içindeyseniz, yalnızsanız çok daha fazla etkileniyorsunuz. Çorlu'dan Samsun'a yolculuk halindeyiz. Akdoğan ailesi olarak sizinle vakit geçirmeye biz de varız dedik. Açtık sesi devam ediyoruz demiş Mustafa. Mustafa, şunu söylemek istiyorum. Sen mükemmel bir detaysın kardeşim. İyi ki bizimlesin. Biz de sizi çok seviyoruz. Kazansız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Isparta Yalvaç, Yukarı Tırtar Köyü'nden Hayrullah, zevkle dinliyorum sizi. Tüm çiftçi kardeşlerime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı.

sana adamıştım diyor Güllü bu şarkıda. Biliyorsunuz adaklık kurban süslenir. Teller, duvaklar, renkler. Ama akıbeti bellidir. İlla ki kesilir ve yenir değil mi? Kimse onu sonsuza dek bahçesinde beslemez. Yine koyunlar hayatları boyunca kurtlardan korkar. Ama onların hayatına çoban son verir. Öyle adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz öyle değil mi? Sevdiklerimizi öldürüyoruz kendi ellerimizle.

abim kolay gelsin. Konya Ereğli'den Eren Uslu ben. Sıradaki parçayı kardeşim Uğur'a armağan ediyorum. Sabaha kadar sizinleyiz. Allah'a emanetsiniz. Sizi çok seviyoruz demiş. Biz de sizi çok seviyoruz. Sıradaki şarkıyı kız kardeşim Fatma'ma armağan ediyorum diyor Çiğdem Hanım. Tokat Merkez'den Mahmut Şahlıoğlu. Sıradaki tüm parçalar gurbette olanlar için gelsin. Teşekkürler, kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Edirne'den Turgay Yılmaz. Canımdan çok sevdiğim aileme armağan ediyorum. Biz de ailenizde size mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram ve yıllar diliyoruz.

Bazı eylemler için akıl işi değil denir. Onaylanmadığından, sevilmediğinden değil de zor olduğundan böyle söylenir. Bunu başaranlara da bir saygı duyulur. Aşk da biraz böyle akıl işi değil ama aşkı becerebilenlere de helal olsun deriz değil mi? Karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde. Abicim kolay gelsin, Erzurum'dan yazıyorum. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. İsimleri yazmayı unutmayın. Gaziantep'ten Adem Bozgeyik, ilk defa yazıyorum. Şu an konfeksiyon atölyesinde dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı Radyo 7'ye ve kendime armağan ediyorum diyor. Emekçi kardeşlerimizi selamlayalım. Allah iyilik, kolaylık versin. Mesainiz su gibi aksın geçsin sağlıklı, huzurlu biçimde. Bandırma'da ikamet eden Enes Özer'e ve ailesine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor bir diğer dinleyicimiz. Ferdi Tayfur bekleyenler hazır mısınız? İki güzel şarkısıyla bizde olacak. Sen...

Bu uzun tatili fırsat bilip özellikle İstanbul'dan Anadolu'ya doğru gidenler, Anadolu'dan İstanbul'a doğru gelenler, iki yönde de hareketlilik var. Radyonuzu dinliyoruz. Adım Şira. Sıradaki en güzel şarkıyı aileme armağan ediyorum. İstanbul'a doğru yolda izlemişler. Kazansız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Biz ormancılar olarak yine seni dinliyoruz. Bu kez Bahadır Şef'e ve Ali Şef'e selam olsun diyor dinleyicimiz. Ormancılarımızı selamlayalım. Vazife başında her kim varsa onlara iyilik, sağlık, kolaylık dileyelim. Yollarda olanlara, çalışanlara, aklımıza gelen gelmeyen herkese bu güzel Sezen Aksu şarkısı bizden armağan olsun.

Bayram nedeniyle yollar kalabalık. Radyo 7'yi yollarda da dinleyebilirsiniz. Özellikle cep telefonunuza, tabletinize Radyo 7 uygulamasını indirebilirsiniz. Apple Store ya da Play Store'da, Android ya da iPhone fark etmiyor. Bizi yol boyunca dinleyebilirsiniz. Kablolu kablosuz bağlayın aracınıza, ki bazı araçlarda kendi donanımında da var. İnternet üzerinden kesintisiz dinleme imkanınız var. Bunu da hatırlatmış olalım. Konya Ereğli'den Terzi Murat Bayram dolayısıyla gece mesaisindeyiz. Sıradaki şarkı tüm esnaflarımıza gelsin. Özellikle terziler, berberler ve tatlı imalat haneleri. Son hız şu anda mesaide. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Radyo 7 size eşlik edecek, hiç merak etmeyin. Radyo 7'nin güzide yayıncıları, ben Mehmet Karabalcı, Konya'dan Kahramanmaraş'a ailemle yolculuk yapıyoruz. Bugün üniversiteden mezun olan oğlum için ve ailem için bir şarkı istiyorum. Hadi bakalım, hayırlı olsun, gözünüz aydın. Büyüttünüz, yetiştirdiniz, bu güzel gününe de şahit oldunuz. Ömrü çok güzel olsun, güzel bir meslek sahibi olsun kardeşimiz.

Elazığ'dan yazıyor dinleyicimiz. Bir anda gülüşü aklıma geldi. Eşim Mihriban için bir şarkı çalar mısınız? Severek dinliyoruz, emeğinize, yüreğinize sağlık demiş. Bu güzel sözden sonra memnuniyetle çalarız. Yüzleri gülümsetmek bizim işimiz, hiç merak etmeyin. Yoldayız biz de, Isparta'dan Antalya'ya gidiyoruz ve sizi dinliyoruz. Canım çocuklarıma ve çok sevdiğim eşime armağan ediyorum diyor. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz. İsimlerinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Sıradaki parça Çorum'a giden Yücesoy ailesine gelsin diyor. Size de hayırlı yolculuklar. İstanbul'dan Salihli'ye yoldayız. Balıkesir yolu yağmurlu ve yollar boş. Ailece dinliyoruz. Abim, babam ve annem için bir şarkı istiyorum diyor. Emir kardeşim, teşekkür ediyorum.

Dinleyicimiz Ali Yiğit çok güzel bir mesaj göndermiş. Selamlar Radyo 7 ailemiz. Uzun zamandır sizin tınılarınızla zaman geçiriyorum. Bir radyo insanın ruhuna ancak bu kadar hitap edebilir. Evde olmak, ailemle yine sizi dinlemek belki de alışkanlık. Bu kadar sosyal medya platformu varken Radyo 7 ailesine saygılar, sevgiler gönderiyorum. Eşim Semiha, Emir, Hira, Mert ve arkadaşlarıma armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Hem televizyon hem de sosyal medya yerine radyo dinleyen değerli dinleyenlerimize, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Abicim seni severek dinliyorum. Gaziantep'ten Ayşe ben, kızım Belinay ve kendime bir şarkı armağan etmenizi rica ediyorum. Memnuniyetle, Allah bağışlasın, bu şarkı bizden size armağan olsun.

0: Ersin kardeşimiz İzmir Tire'den yazıyor. Hayırlı yayınlar. Sıradaki parçayı tüm sevenlere armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İzmir'in Şirin ilçesi Tire'ye de selamlarımızı gönderelim. Konya Akşehir'den Hatice. Sıradaki şarkıyı kendime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın, mutluluklar diliyoruz size. Afyonkarahisar'dan Nermin yazıyor. Sıradaki parçayı komşum Gülşah'a, Gülnur'uma ve size armağan ediyorum. Ne güzel komşular bir araya gelmişler. Artık bayram hazırlığı yapılıyor belki de. Ankara'dan Ömürcan ismim bir istek şarkıda bulunacaktım. Müslüm Gürses'ten bir parça, bugün iki güzel şarkısını dinlettim size. Benden Berk Altınay kardeşime armağan olsun diyor. Edirne'den Turgay Yılmaz, canımdan çok sevdiğim aileme sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Bu güzel şarkı sizin için de geliyor.
1: Sen

Karaman Ermenek'ten yazıyor Ömer Altın. Sıradaki parçayı Can abilerim, Servet Turgut ve Mustafa Bardakçı'ya armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sinop'tan sevgi ve selamlar. Sıradaki şarkı eşim, annem ve Öznur yengeme gelsin. Hayırlı geceler diyor biz de Sinop'a. Türkiye'nin en kuzeyine selamlarımızı gönderelim. Sakarya'dan Nurcan, ilk defa programınıza katılıyorum. Sıradaki şarkı Malatya'dan Ünal Koca'ya gelsin demiş. Aramıza hoş geldiniz. Kayseri'den Duran Boran, sıradaki parça eşim Şerife Boran'a gelsin diyor. Mutluluklar diliyoruz. Bu şarkı bizden size armağan olsun.

Artık yavaş yavaş Mayıs'ın son haftasına giriyoruz. Bakalım Haziran'da ısınabilecek miyiz? Beklentimiz bu yönde İstanbul'da özellikle. Pazartesi günü saatler 22'yi gösterdiğinde yine birlikte olacağız. Bu arada güzel bir haber pek çoğumuz için. Bayramın ikinci ve üçüncü günü de yayında olacağım. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi geceler.

Böyle bir Karadeniz rüzgarıyla başladık. Hayır olsun. Aklımıza düşenlerle devam edelim. Sıradaki şarkı böyle diyecek. Aklıma düşünce. Sevgili dostlar, Talha Bora Öge ben, Gölge. Radyo dinleyenler bilir. Mesele Radyo 7'dir. Ve gündüz 14, gece 24'te gölgen seninledir. Fakat günden güne de radyo dinleme alışkanlığını edinenler, ya radyo dinlemek güzel bir şeymiş, unutmuşuz. Hatırlatanlara teşekkürler diyen bir kitle de var. Her kimseniz ve neredeyseniz hoş geldiniz. Gölge sizlerle programındasınız.

Vallahi şu hayatın keşmekeşinde, yorgunluklarında, sıkıntılarında, kayıplarında böyle adını andığın zaman, hatırladığın zaman, aklına getirdiğinde, böyle aklına düşünce, seni düşününce için içine sığmayan biri varsa bu çok büyük bir lütuf. Yine üzüm. Hayatında böyle biri varsa çok kıymetli bir şey, çok. Olmayanlara da nasip etsin Mevlüm. Pekala, gölgedesiniz. Hoş geldiniz.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerimi iyice anlasınlar, doğru anlasınlar anlattıklarım. Hazreti Musa'nın duası bu. Allah ona emrettiğinde git Firavun'a şöyle şöyle de dediğinde Allah'a böyle dua ediyor, yalvarıyor Hazreti Musa.

Bir ara dedim ya, aklına düştüğünde sevdiğin biri varsa sana huzur veren, kıymetini bil diye. Bu mevzuyu tamamlayalım şöyle. Mesela her sabah güne Allah'ım sevdiklerimi sen koru diye başlayanları, bak şimdi güne böyle dua ederek başlıyor, kendi için değil, sevdikleri için. Hayatınızı kolaylaştıranları, her sabah güne Allah'ım

az önce söylediğim gibi, o iyi ki var dedirtir. Böyle yüzünde bir tebessüm oluşur. Bu insanlar zor bulunur. Bunu bulduysan tüketmemelisin.

Şimdi usta çırağına bazı yasaklar koymuş. Diyor ki evlat diyor, bak bu dükkanın bazı kuralları var. Bu dükkanda benim tadımı kaçıracak, bereketime zarar verecek hiçbir şey istemem. Senin bazı arkadaşların var buraya gelen, görüyorum haramla çok içli dışlılar. Aman onlara uyup da ne kendi insicamını ne de bu dükkanı bozma. Şimdi böyle söyleyince çırak çok böyle safiyane döner ustasına, der ki usta be, yani o delikanlıları, o arkadaşlarımı beğenmiyorsun da hayatları güllük gülistanlık, yani ben bir sıkıntı görmüyorum hiç onlarda deyince, muhteşem bir şey söyler hoca ustası. Bak der evlat, onlar tonlarca haram yese dokunmaz.

0: Sen, ben, biz harama niyet etsek zehirleniriz.
1: Burası Radyo 7. Hayata

0: senin de başına geliyordur. Sana birileri sorar seni, sen anlatırsın. Kendine dair, hayatına dair, mesleğine dair bir şeyler. Senin anlattıkların karşı tarafa, hani konuşuyorsun, kolay gelir. Ama kardeşim, yaşarken hiç öyle değildir o. İnsanlar aslında çoğu zaman anlatamadıkları kısımlarda saklıdırlar. İstediğin kadar sor, karşı taraf istediği kadar anlatsın. Sana çok kolay gelir.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

diyor ya, hala yazıp çizecek birkaç satırım kaldı ömrümün sonbaharında. Mesela ömür verdi bana, diyelim ki geldim 85-90 yaşına. Şunu diyebilir bir insan, ya hala niye yazıyorsun? Kime ulaşacak? Ya da yazabileceğin orada bir tane cümle. Öyle değil ya. Bak ben programda bile o kadar çok şey anlatıyorum. Kimi diyor ki ne diyor lan bu? Kimi de diyor ki seni dinlerken içkiyi bıraktım. Mevzu ne biliyor musun? Mevzu senin kalbin sevgili kardeşim. Mevzu bu. Kimi kendini yeterli görür. Ne başlar o adamda biliyor musun? Bu nasıl söylesem? Kibir diyeceğim de kibirden daha farklı bir şey. Nasıl alacak? Kulağını kapatır, vicdanını kapatır. Ama kimi de vardır ki hayatında eksiler vardır, hatalar vardır ama pişmandır. Her gün bir taraftan dua eder. Ya Rabbi der, bu böyle gitmez, bana yardım et. Orada işte bir cümle yüreğe işleyiverir, Allah vesile kılar. Bir paragraf, bilemeyiz ki.

0: Hasret deyince yollar gelir akla, yol deyince ekmeğini yoldan kazananlar. Hal böyle olunca programımızın o klasik bölümüne geldik sıra. Gölgenizden size bir kamyon arkası yazısı. Bugün şunu yaz: kendine hak gördüğünü başkasına çok görme. Evet, tekrar edelim. Kendine hak gördüğünü başkasına çok görme.
1: Gölge sizlerle.

Ebru isminde bir kardeşimiz sosyal medyadan bana enteresan bir soru sormuş. Demiş ki ne zaman vazgeçersiniz Talha Bey? İşte benim huyum şu, içinizde böyle olanlar vardır. Ya evet bak ben de senin gibiyim diyenler vardır. Söyleyin benim huyumu. Eğer umursuyorsam karşıdakini, yani sevmişim, ilgilenmişim, konuşmuşum ve kıymetini bilmiş ve ben onu umursamaya devam ediyorum. Onun için zorluğa katlanır ve gerekiyorsa 400-500 kere denerim. Aşılması gereken bir engel varsa. Ama eğer karşı taraf bana şunu hissettirirse, işte boşa konuşuyorum, boşa emek veriyorum, boşa kürek çekiyorum. Bunu hissettiğim an bitiririm ve bir kere bitirirsem benim için bitmiştir.

Abdullah isimli bir kardeşimiz şöyle bir mesaj atmış. Duygulandım. Vallahi gözlerim doldu. Abdullah Tufan ne demiş? Ne zaman diyor Allah'la arama mesafe girse, yani anladığım kadarıyla işte harama meyletsem, ibadetleri aksatsam gibi anlıyorum. Sen bana diyor Allah'ı hatırlatıyorsun. Allah Allah. Eyvallah kardeşim. Eyvallah.

0: yollarda buluş.
1: Sibel isminde bir kardeşimiz de geçenlerde diyor bir dörtlük okumuştunuz, içinde yük etme diye bir cümle geçiyordu, kelime geçiyordu. Tekrar okur musunuz demiş. Şimdi yük etme diye başlayan aslında bir 3-4 yazı var benim programda okuduğum. Bir tanesini okuyayım, inşallah bunu kastediyorsunuzdur. Sevgiler olsun. Peki, burası Radyo 7. Gölge Sizlerle programındasınız. Ve diyorum ki yük etme gönlüne keşkeler. Yük etme. Keşkeler ki uyutmaz geceler. Ah, ehline düşmeyen sevda ne acı. Altın gibi kalbi ne bilsin hurdacı.

Sevda derbisini yendi. Gel bitsin bu zalim. Ansızın çekilmiyor bu yalnızlık. Şimdi sevdiğiyle aralı gün. Oyununa geldi bir insafsızın, yaslara bürünmüş karalı gönül. Artık hiçbir sevdaya duymuyor haz. Sabahı hüzünlü, gecesi ayaz. Her gün yaradana ediyor niyaz. Alçakça vurulmuş yaralı gönül.

kuruyup solmuş, aşık kullar gibi özlemle dolmuş, Mecnunlar misali divane olmuş, dört yanı hasretle sıralı gönül. Güvendiği için her dostuna, maruz kaldı kaderinin restine. Ne acılar çekti acılar üstüne, çektiğini hayrı yoralı gönül. Çektiğini hayra yoralı gönül. Güne gelir döner devran dediğin, sevdiğinde yokmuş vicdan dediğin, neylersin be, çaresiz hicran dediğin, böyleymiş sevmenin kuralı gönül. Vefasızın biri beni vuralı gönül.

yurt içinde yurt dışında dinleyen tüm canlar, çocuklar, gençler, yaşıtlarım, yaş almış büyüklerimiz, ne diyor Yaradan? Hep beraber hatırlayalım. Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Herkes cesareti kadar adım atar, yüreği kadar çabalar, bahanesi kadar kaçar. Değil mi?

Kalabalığın en ıssız tarafı bazen bir muhabbetin en yalnız tarafı, bazen de haklı olduğun halde sorunun en haksız tarafı oluverirsin. Dünya bu. Yani en yalnız tarafı.

Ama çok şükür ki ölüm var. Çok şükür ki hesap var. Zaman aşımı ile alakası olmayan bir adalet sistemi var. Rabbimizin çok şükür. Yüreği başka şu dünyada ne ferahlatır ki?

Çok zalim, çok dertli bir şiir var. Daha önce okumuş muydum hatırlayamıyorum ama hadi okuyayım. Anne, bir bölümünü en azından. Diyor ki, umudun ufkunda vurdunuz beni. Cümleye bak. Kaldım diye. Daha yani umutlarım diyor yemyeşilken beni perişan ettiniz. Umudumun ufkunda vurdunuz beni. Size yetemedim ulan, yordunuz beni. Bitirmekse eğer derdiniz beni, başardınız be. Gözünüz aydın. Vay. Buna devam etmeyin, bu kadar olsun.

Çilem uzadı, siz kısaldınız. Taze baharımı benden aldınız. En sonunda gençliğimi de çaldınız. Merhametsizler, gözünüz aydın.

Şimdi sevdiğim bir abim mesaj atmış, yoldayız diyor, annemle nereye gidiyoruz demiş, Eskişehir'e. Yolunuz açık olsun Abdullah abi. Anne deyince hiç unutmam, şairin birine sormuşlar. Demişler niye hep babana şiir yazıyorsun? Baba sevgisi, baba muhabbeti. Niye annen yok? Cevaba bak. Ben diyor ana sevgisini anlatacak kadar şair olamadım daha. Vay. Vay. Abi duasını almak lazım, yemin ediyorum. Mevkiymiş, makammış, şöhretmiş. Bir adamda ana baba duası varsa vallahi sırtı yere gelmez. O senden bir şey istedi mi? Sende yok mu? Bulacaksın baba. Bulacaksın. Allah buldurur.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

nereye varacağını düşünmek insan için beyhude bir çabadır. Biz sadece atacağımız ilk adımı düşünmekle mükellefiz. Gerisi bizim dışımızda gelişecek.

0: belki ağlamadım çok.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin.

ne acıdır ne vahimdir ki yaptığı kötülüğü marifet, kalp kırmayı meziyet ve kendini de dünyaya armağan edilmiş bir nimet zannedenler vardır. Öyledir. Sana verilenler de sen de bir nimet olabilirsin. Ama bunu koruduğun sürece. Fakat insan öyle şeyler yapar ki bir hiç oluverir. Kendinden başkasına değer vermiyorsan nasıl olacak?

Şimdi herkes vicdanın merhameti yerinde duruyorsa duygulanır. Bazı şeylere daha fazla duygulanır. Herkesin duygulandığı şeyler de kendi içinde farklılık arz edebilir. Mesela ben konuşacağı çok şey varken, mücadele edebilecekken, bir şeyler anlatabilecekken susmayı tercih eden bir insan gördüğümde çok duygulanıyorum. Bunun da birçok nedeni olabilir. Mesela hiç layık olmadığı şeyler yaşar insan, susar. Konuştuklarını ondan başka kimsenin duymadığını anlar, susar. Kendisine yabancı gelen şu dünyanın dilini anlamakta zorlanır ve susar. Başkalarının yürüdüğü yoldan çok kendi zorlu yoluna inanır, susar. Çünkü içe atmak dışa anlatmaktan daha az acı verir. İnsan inandığı birçok şeye kırıldığı, yorulduğu ve sonuçta hesabını Allah'a bıraktığı için susar.

Şimdi diyor ya, kime desem bilmem dermansız dertler umi. Öyledir ya, hakikaten dert insanın mahremidir, herkese anlatılmaz. Hem mahremiyeti nedeniyle hem de şöyle, çok meşhurdur, çok kıymetli bir sözdür, ben çok severim onu. Diyor ki, karnının doymayacağı yerde açlığını belli etme. Öyledir, dert herkese anlatılmaz.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Çok içmesin de yine çok güzel geçti benim için saatler. Gündüz 14 gece 24 biliyorsunuz Radyo 7'de program yapıyorum. Katılımınız için, verdiğiniz o sevgi, muhabbet için çok teşekkür ediyorum. Yalnız olmadığımı hissettiriyorsunuz buram buram. Allah layık etsin size. Bugün de kapanış duamız bu olsun. Benim vatanım, benim milletim her şeyin en güzeline layık. Allah nazardan esirgesin. Peki sıra bana gelmediyse hala bu kardeşin yaşıyorsa yine buluşacağız. O buluşacağımız ana kadar... Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşamalı. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca